Detlev Glanert'e ait ikinci keman konçertosunu solist Midori ve Almanya Ulusal Gençlik Orkestrası'nın 25 Nisan 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Johannes Brahms'ın 1. Piyanolu Dörtlüsü'nün Arnold Schönberg'e ait orkestra düzenlemesiyle devam ediyor.

Orkestrasyonu Arnold Schönberg'e ait olan Johannes Brahms'ın birinci piyanolu dörtlüsünü Almanya Ulusal Gençlik Orkestrası seslendirdi. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada Edward Elgar'ın Gençliğin Asası adını taşıyan süitinden Vahşi Ayılar adlı son bölüm var.

Edward Elgar'ın Gençlik Asası adlı orkestra süitinden son bölümü, Patrick Lange yönetimindeki Almanya Ulusal Gençlik Orkestrası'nın 25 Nisan 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, orkestra üyelerinin söylediği Johannes Brahms'ın ninnisiyle sona eriyor.

Almanya Ulusal Gençlik Orkestrası'nın 25 Nisan 2025 tarihli konseri, orkestra üyelerinin söylediği Brahms'a ait ninni ile sona erdi. Programımız Robert Schumann'ın Özveri başlıklı Lied'inin Franz Liszt'e ait piyano transkripsiyonuyla devam ediyor.

Robert Schumann'ın Özveri başlıklı liedinin liste ait düzenlemesini piyanist Jorge Bolet seslendirdi. Programımızın bu bölümünü Johannes Brahms'ın Mi minör 1 numaralı cello sonatıyla noktalıyoruz. Cellist Cyril Skerjanić ise piyanist Mojca Putsel eşlik ediyor.

Johannes Brahms'ın Opus 38 Mi minör 1 numaralı cello sonatını çelist Cyril Skaryanets ve piyanist Moitza Putsel seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Jacques Ibert'in Nefesli Sazlar Beşlisi için 1930 yılında kaleme aldığı 3 kısa parça serisini ve Frédéric Chopin'in solo piyano için Opus 47 La Bemol Majör 3 numaralı baladını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne, yaşadığı dönemde Avrupa'da tanınan ve örnek alınan bir besteci olan Heinrich Ignaz Franz von Weber'la başlıyoruz. Bestecinin 1701 tarihli Missa Sancti Henrici adlı eserini Georg Ratzinger yönetimindeki Collegium Arium topluluğu seslendiriyor.

Ratzinger yönetimindeki Collegium Arium topluluğu, Heinrich Ignaz Franz von Weber'a ait 1701 tarihli missayı seslendirdi. Ludwig van Beethoven'ın Pastoral alt başlıklı Opus 28 Re majör 15 numaralı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Beethoven'ın yayıncısı tarafından Pastoral adı verilen Opus 28 Re Majör 15 numaralı piyano sonatını Chi Yong-moon seslendirdi. Fransız besteci Jacques Ibert'in Nefesli Sazlar Beşlisi için 1930 yılında kaleme aldığı 3 kısa parçası var sırada.

Eklektik bir stile sahip Fransız besteci Jacques Ibert'in 1930 tarihli 3 kısa parçasını Ariart Nefesli Çalgılar Kentetinden dinlediniz. Klasik dönemin Alman piyanist ve bestecisi Johann Franz Xaver Sterkel'in 3 numaralı viola düetiyle devam ediyoruz.

Klasik dönem bestecisi Johann Franz Xaver Sterkel'in 3 numaralı viola düetini Milan Teleçki ve Zuzana Yarabakova seslendirdi. Sırada Nikolay Rimski-Korsakov var. Bestecinin Opus 57 Çar Saltan Masalı adlı süitinin 3 harika başlıklı bölümünü dinliyoruz.

Rimski-Korsakov'un Çar Saltan Masalı Süitinin 3 harika başlıklı bölümünü Vasili Sinaiski yönetiminde BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. İsveç'in romantik besteciler kuşağının seçkin ismi Agus Söderman'ın a cappella koro için İdil ve Epigram'ından 3 şarkıyla devam ediyoruz.

Agus Söderman'ın İdil ve Epigram serisinden 3 şarkıyı Erik Eriksson yönetimindeki İsveç Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Antonio Vivaldi'nin Avrupa'nın Folia adlı en eski müzikal teması üzerine iki keman ve sürekli bas için re minör 12 numaralı sonatı var sırada.

Antonio Vivaldi'nin İki Keman ve Sürekli Bas için 12 sonatından La Folia başlıklı sonuncusunu Frolegium Colinda topluluğundan dinlediniz. Chopin'in mi minör tonda sonlandırmadığı, tek baladı olan Opus 47 La Bemol Majör 3 numaralı baladıyla devam ediyoruz.

Frédéric Chopin'in 1841 yazında bestelediği Opus 47 La Bemol Majör 3 numaralı baladını piyanist Nelson Görner'den dinlediniz. Programımız Peter Zagar'ın keman, viola, cello, klarnet ve piyano için 1999 tarihli Blumenthal Danslar dizisinden ikinci eserle sona eriyor.

0: Slovak besteci Peter Zagar'ın keman, viola, cello, klarnet ve piyano için Blumenthal danslarından ikincisini Opera Aperta topluluğu seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini belirtti. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de kararlılık mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yıllar sonra eski görev yeri Bitlis'teydi. 2007 yılında kaymakamlık yaptığı Adil Cevaz'ı ziyaret eden Bakan Çiftçi, "Bugün hemşehriniz olarak aranızdayım. İçişleri Bakanlığı dönemimde de buraya gelmeye devam edeceğim," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına da dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği vurgulandı. Bu tatbikatlarda görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi. Sivas'ta Ankara'dan dönen taraftar grubunu taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 27 kişi yaralandı. Kaza yapan minibüsün Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor, Çorlu Spor maçından dönen Malatyalı taraftarları taşıyan araç olduğu öğrenildi. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafirlerin Mekke ve Medine'ye intikali devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez

0: daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Haberleri sunduk.
1: Kültürler arasında.
2: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Bu sabah da size dünyanın farklı seslerinden bir çalma listesi hazırladık. Açılışı İrlanda'nın çağdaş folk sahnesinin güçlü topluluklarından The Gloaming ile yapıyoruz. The Pilgrim's Song, 1000 yıllık kadim bir İrlanda şiirinden beslenen yapısıyla göç, yolculuk ve aidiyet duygusunu modern bir müzik diliyle anlatıyor.

İrlanda'dan devam ediyoruz. Kendine özgü vokaliyle tanınan Lisa Hannigan bizimle olacak. Sanatçı 2011 yılına ait Passenger albümündeki parçaları sürekli turne halindeyken, yani gerçek bir yolcu olduğu dönemde yazmış. Her notada o yol hikayelerinin dinginliğini hissetmek mümkün. Albüme adını veren parçayı dinliyoruz, Passenger.

Amerikan indie folk sahnesinin dahi ismi olarak anılan Sufjan Stevens bu parçada kişisel bir kaybı evrensel bir hikayeye dönüştürüyor. Hüzünle başlayıp umutla genişleyen eser sabahın ilk ışıklarına eşlik ediyor. Should Have Known Better.

Pulitzer ödüllü Rhiannon Giddens var sırada. Müzisyen 2017 yılında çıkardığı Freedom Highway albümünden dikkat çekici bir parçayla bizimle olacak. Gerçek bir tarihi mektuptan esinlenerek yazdığı Julie, Amerikan İç Savaşı sırasında bir köle ile sahibi arasındaki sarsıcı yüzleşmeyi banjonun keskin tınılarıyla anlatıyor.

Danimarkalı Agnes Obel, melankoliyi dramatik yaylılar eşliğinde sunuyor. Obel, şarkılarını genellikle gece yarısı sessizliğinde bestelediğini söylüyor. The Cures parçasındaki o puslu ve gizemli hava, işte bu gece mesaisinin bir eseri.

Banjo'nun sınırlarını en çok zorlayan isim kuşkusuz Bela Fleck. Tam 18 farklı kategoride Grammy adaylığının 15'inde Grammy ödülü alarak dünya rekoru kıran sanatçı, Sinister Minister parçasıyla Banjo'nun geleneksel folk çizgisinden çıkıp nasıl bir funk ve caz başrolüne dönüşebileceğini kanıtlıyor.

Şimdi rotamızı Kuzey Afrika'ya çeviriyoruz. Faslı sanatçı Sahra Çölü'nün uçsuz bucaksız atmosferini modern caz ve dünya müziği estetiğiyle buluşturuyor. Müzisyenin dikkat çekici özelliklerinden biri de şarkılarını Sahra göçebelerinin dili olan Hassani lehçesinde söylüyor olması. Sizin için seçtiğimiz parçası Taragalt.

Sırada modern Arap müziğinin nevi şahsına münhasır sesi Lübnanlı sanatçı Yasmin Hamdan var. Arap dünyasının klasik tınılarını Batı'nın elektronik ve indie elementleriyle ustalıkla harmanlayan Hamdan, Hal isimli çalışmasında dinleyiciyi Beyrut'un melankolik ama bir o kadar da büyüleyici sokaklarına davet ediyor. Zamana meydan okuyan bir köprü, Hal'i dinliyoruz.

Devam ediyoruz. New Jazz akımının mimarlarından piyanist ve prodüktör Bugge Wesseltoft, müziğinde piyano ve elektronik dokuları kusursuz bir dengede buluşturuyor. Sanatçının piyano başında varoluşu sorguladığı meditatif eseri Existence mikrofonlarımızda.

Bu hafta kapanışımızda Fransız elektronik sahnesinin lirik ve vizyoner ismi Ron bizi çocukluğun uzak hatıralarına, düşsel bir dünyaya davet ediyor. Sanatçının 4. stüdyo albümüne adını veren Mirapolis, ilhamını çocukluğunda çok sevdiği ama artık terk edilmiş ve ürkütücü görünen bir eğlence parkından alıyor. Çocukluk anılarımıza dalarak veda ediyoruz size sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser, George Frederick Handel'in Opus 2 Sol Minör 5 numaralı sonatı. St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler: Larghetto Adagio, Allegro, Adagio, Allegro.

George Frederick Handel'in Opus 2 Sol Minör 5 numaralı sonatını St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser, aynı orkestradan Wolfgang Amadeus Mozart'ın 370 köhel sayılı Fa majör eseri. Bölümler Allegro, Adagio, Rondo Allegro.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 370 köhel sayılı Fa majör eserini St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi sırada dinleyeceğimiz eser Johannes Brahms'ın Opus 68 Do minör 1 numaralı senfonisinin ilk 3 bölümü. Bernard Haitink yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Bölümler Un poco sostenuto, allegro, meno allegro. Andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso.

Johannes Brahms'ın Opus 68, Do minör 1 numaralı senfonisinin ilk 3 bölümünü Bernard Haitink yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla diyoruz. Hoşça kalın.

Operalar, kantatlar yazmış İtalyan violonselci, besteci Antonio Bononcini'nin Stabat Mater'inden dinlediğimiz bölümde Cambridge St. John's College Korosu'na Argo Oda Orkestrası eşlik ediyor, topluluğu George Guest yönetiyordu.

Değerli dinleyenler, müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, müziğe adanmış yaşamlar eşliğinde güzel bir saat, Radyo 3 eşliğinde güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. ...1712-1786 yılları arasında yaşamını sürdürmüş Prusya Kralı 2. Friedrich. Babası oğlunun iyi yetişmesi için 7 yaşından itibaren uygulanmak üzere bir eğitim-öğretim planı hazırlamış, oğluyla ilgilenmeleri için sarayda 3 kişiyi görevlendirmiş. Çocukluk yılları çalışmayla geçen 2. Friedrich disipline daha fazla dayanamamış, 15 yaşına geldiğinde bir tanıdığından aldığı maddi destekle bir ev kiralamış ve bir kitaplık kurmuş. Voltaire'le bir dönem mektuplaşan 2. Friedrich küçük yaşlarından itibaren müzikle ilgilenmiş. Edebiyat, bilim ve sanata çok önem vermiş. Babasının ricasıyla flütist, flüt yapımcısı, besteci Johann Joachim Klanz, 2. Friedrich'e ders vermek için saraya gelirmiş. Flüt çalmayı çok seven, müzisyenlerle dolu sarayda babasının ölümünden sonra tahta geçmiş olan 2. Friedrich, müzikle bağını hiç kopartmamış. Saraydaki müzisyenler bestecilerle çalışmış, onlarla birlikte konserler vermiş, eserler yazmış. Ayrıca Johann Sebastian Bach muhteşem eseri Müzikal Sunu'yu 2. Friedrich'in verdiği tema üzerine onun için bestelemiş. Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, programımızda 2. Friedrich'in flüt ve yaylı çalgılar için yazdığı Re majör 4 numaralı konçertosunun 3. bölümü Allegro'ya yer veriyoruz. Dinleyeceğimiz yorumda flütist Kurt Reder'a kendi yönetimindeki Münih Poate Orkestrası eşlik ediyor.

Değerli müzikseverler, 2. Friedrich'in flüt ve yaylı çalgılar için yazdığı Re majör 4 numaralı konçertosundan 3. bölüm Allegro'yu sunduk sizlere. Flütist Kurt Ridder'a şefliğini kendisinin üstlendiği Münih Poatı Orkestrası eşlik ediyordu.

filmlerde özellikle çok hoş İtalyan vokal parçaları icra ediliyor. Frau von Rittersburg'un kendisi de oldukça keyifli bir şekilde şarkı söylüyor. Ayrıca bu konserde çok popüler olan gitarist Giuliani'yi ilk kez dinledim ve onu sık sık tekrar duymayı çok arzuladım. Sevgili dinleyenler, sizlere aktardıklarımız tarihçi müzik eleştirmeni Johann Friedrich Reinhardt'ın 1809 yılının Mart

ayında katıldığı bir toplantının ardından söyledikleriydi. Güney İtalyalı Mauro Giuliani, enstrümanların sadece sese eşlik etmek için yetiştirildiği bir dönemde doğmuş. İtalya'daki ekonomik, müzikal ve sosyal sıkıntılardan dolayı enstrüman çalanlar, geçimlerini sağlamak, daha fazla hami bulmak ve eserlerini yayımlatma imkanı olan şehirlere gitmek zorunda kalmış. Mauro Giuliani de geride eşini ve çocuğunu bırakarak Viyana'ya gitmiş. Kısa zaman içinde şehrin önde gelen gitar yorumcusu ve bestecisi olarak adını duyurmuş. Viyana'daki başarılarla geçen yılların ardından 1819'da 38 yaşındayken vatanı İtalya'ya geri dönmüş. Radyo 3'ün değerli dinleyenleri, Giuliani'nin keman gitar için yazdığı Opus 25 sonatın Rondo Allegretto olan bölümünü kemancı Itzhak Perlman ve gitarist John Williams'ın yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

Kemancı Itzhak Perlman ve gitarist John Williams. Müzik dünyasının efsanelerini Giuliani'nin keman gitar için yazdığı Opus 25 sonatın Rondo Allegretto olan bölümünde dinledik.

Değerli müzikseverler, öncü, kadın hakları savunucusu, olağanüstü kariyeriyle anılan Dame Ethel Mary Smith'in Possession adlı şarkısını sunduk sizlere. Tenor Anthony Rolfe Johnson'a bu güzel yorumunda Graham Johnson eşlik ediyordu.

Macar halk şarkılarının ve diğer geleneksel müziklerin ritmik, melodik ve armonik yapısının Béla Bartók'un müzik dilinin köklerinde yattığı bilinir. Bartók yapıtlarında Macar milliyetçiliğini yansıtmak için erken dönem eserlerindeki romantik, müzikal ifadeyi bırakmış ve halk müziği temelli bir stil benimsemiş. Richard Strauss, Debussy, Schoenberg ve Stravinsky Bartók'un üzerinde derin bir etki bırakmış. Bir bestecinin her türlü kaynaktan gelen müzikal materyali kullanma hakkına sahip olduğunu dile getiren Bartók ayrıca şöyle demiş: "Kendi amacı için uygun bulduğu şey, kullanımı sayesinde artık onun zihinsel mülkiyeti haline gelmiştir. Köken meselesi ise ancak müzikal belgeleme açısından ilginç olabilir." Değerli müzikseverler, programımıza piyanist, eğitmen Toros Can'ın yorumundan Béla Bartók'un Mikrokozmos dizisinin 5. kitabından 4 parçayla devam ediyoruz. Dinleyeceklerimiz Köylü Dansı, Köy Şakası, Dörtlüler ve Soytarı.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlardayız. Toros Can'ın yorumundan Bela Bartok'un Mikrokozmos dizisinin 5. kitabından 4 parça sunduk sizlere. Dinlediklerimiz Köylü Dansı, Köy Şakası, Dörtlüler ve Soytarı'ydı. Dvorak her zaman en sevdiğim bestecilerden biri olmuştur. Eserleri Mozart dışındaki neredeyse hiçbir bestecide görülmeyen, oldukça geniş bir üslup çeşitliliğini kucaklar. Onun o muazzam senfonilerini, betimleyici senfonik şiirlerini, dramatik operalarını, yalın şarkılarını, oda müziği ve piyano eserlerini bir düşünün. Çalışmaları sıklıkla Çek milliyetçiliğinden ilham olsa da, tamamen kozmopolit bir yapıdadır ve uluslararası bir cazibeye sahiptir. Benim görüşüme göre Dvorak en üst mertebedeki besteciler arasında yer almaktadır. Orkestra şefi Sir Charles Mackerras.

Sevgili dinleyenler, Antonin Dvorak'ın Opus 22 Yaylı Çalgılar için yazdığı Serenadından Moderato bölümüne yer verdik. Bu etkileyici yorumunda İngiliz Oda Orkestrası'nı Raymond Lepard yönetiyordu. Truva Savaşı edebiyattan sinemaya her dönem okuyanı, seyredeni büyülemiş. Fakat bu hikaye hiçbir yerde Fransız operasının en çarpıcı eseri olan Truvalılar kadar hayat bulmamış. Hector Berlioz, antik çağdan bir tema üzerine opera yazmayı uzun süre düşünmüş. Benvenuto Cellini ve Faust'un Lanetlenmesi eserlerinin istediği başarıya ulaşamamasıyla sarsılmış, maddi manevi yıkıma uğramış. Ardından üzerinde 2 yıl düşündüğü Truvalılar operasını Liszt'in yakını Prenses Caroline Sousain Wittgenstein'ın teşvikiyle yazmış. Ama maalesef Paris Operası Truvalıları tam sahneye koyamadığından dolayı Berlioz 5 perdelik operasının tamamını sahnede hiç seyredememiş.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, programımıza Berlioz'un Truvalılar Operası'ndan dinleyeceğimiz düetle devam ediyoruz. Muhteşem sesler Angela Gheorghiu ve Roberto Alagna'yı Covent Garden Kraliyet Opera Orkestrası'nın eşliğinde dinliyoruz. Topluluğu yöneten Richard Armstrong.

Nuit Device. Berlioz'un Truvalılar operasından dinlediğimiz bu güzel düette opera şarkıcıları Angela Gheorghiu ve Roberto Alagna'ydı. İkiliye bu içten müzikal yorumunda Richard Armstrong yönetimindeki Covent Garden Kraliyet Opera Orkestrası eşlik ediyordu. Finlandiya senfonik şiiriyle dikkatleri üzerine çekmiş, milli kahraman olarak anılan Jean Sibelius, doğadan, mitolojiden, vatanseverlik ruhundan ilham almış. 1915'te Savaşın Gölgesinde görkemli eseri 5 numaralı senfonisini tamamlayan Sibelius, gökyüzünde gördüğü 16 kuğudan esinlenerek bu eserini yazdığını söylemiş. Kuğuların çıkardığı seslerden, gökyüzündeki süzülüşlerinden etkilendiğini ve müziğine yansıttığını dile getirmiş. Programımızda Sibelius'un Opus 82 Mi bemol majör 5 numaralı senfonisinin ikinci bölümüne yer veriyoruz. Andante mosso, quasi allegretto olan bölümde Amsterdam Royal Concertgebouw Orkestrası'nı Kril Kondrasin yönetiyor.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, Jean Sibelius'un Opus 82 Mi Bemol Majör 5 numaralı senfonisinin Andante Mosso Quasi Allegretto olan ikinci bölümünü sunduk sizlere. Amsterdam Royal Concertgebouw Orkestrası'nı bu derin yorumunda Kril Kondrasjin yönetiyordu.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız müziğe adanmış yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşça kalın.

Müzikli Masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir tema ve ilginç bir masalla konuk olacağız tam bir saat boyunca radyolarınızda müzikli masallarla. Temamız döngüler ve onun bir sembol olarak ifade ettiği kavramların sanatta, kültürlerde ve müzikteki yansımaları. Rus halk masalları arasında en bilinen Ateş Kuşu masalı da bu temaya farklı bir kültürden farklı bir bakış açısıyla bakmamızı sağlayacak. Döngü kavramı pek çok kültürde zamanın doğrusal değil tekrar eden bir akış olduğu fikrini simgeler. Antik toplumlarda mevsimlerin dönüşü, doğum, ölüm, yeniden doğuş gibi süreçler bu anlayışın temelini oluşturur. Sanatta bu sembol genellikle daire, spiral ve çark gibi biçimlerle ifade edilir. Daire, kusursuz tekrarın ve bütünlüğün işaretidir. Spiral ise hem tekrar hem de ilerleme fikrini birleştirir. Müzikteki varyasyon formuysa bu sembolün işitsel karşılığı gibi düşünülebilir. Tam da burada döngü kavramıyla güçlü bir ilişkisi olan 11 numaralı La Majör piyano sonatıyla Wolfgang Amadeus Mozart'ı konuk edelim radyolarımıza ilk olarak. Mozart'ın bu bölümde kurduğu yapı basit bir tekrar döngüsünden çok spiral bir hareket gibi düşünülebilir. Müzik sürekli başlangıç noktasına geri döner fakat her seferinde küçük değişikliklerle ilerler. Bu da dinleyicide hem tanıdıklık hem yenilik hissini aynı anda uyandırır. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 11 numaralı La Majör piyano sonatından Andante Grazioso başlıklı birinci bölümü ünlü piyanist Maria João Preschi'nin incelikli yorumundan dinliyoruz.

Mozart'ın 11 numaralı La Majör piyano sonatından Andante Grazioso başlıklı birinci bölümü ünlü piyanist Maria João Preş'in incelikli yorumundan dinledik. Bu naif ve ışıklı müzikten sonra ne dersiniz? Masalımızı dinleyelim mi? Ateş Kuşu. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Rusya'nın bir köşesinde, zenginlik içinde yaşayan bir çarın kocaman bir bahçesi varmış. Bu bahçede eşi benzeri olmayan, her biri adeta geceyi gündüze çeviren bir ışık saçan altın elmalar yetişirmiş. Ama bir sabah çar, en parlak dalların eksildiğini fark etmiş. Her gece bir elma kayboluyormuş bahçeden. Öfkelenmiş, üç oğlunu yanına çağırmış ve onlara... Altın elmalarımı çalan bu hırsızı hanginiz bulursa krallığımın yarısı onundur demiş. İlk gece büyük oğul nöbet tutmuş ama uykuya yenik düşmüş. İkinci gece ortanca oğul da aynı kaderi paylaşmış, uyku tatlı gelmiş. Üçüncü gece sıra en küçük oğul Ivan'a gelmiş. Uykudan gözleri ağırlaşsa da gece boyunca gözünü kırpmamış delikanlı. Gece yarısı ay gökyüzünde yükselirken bahçe bir anda farklı bir ışıkla dolmuş. Ivan önce rüya gördüğünü sanmış, şaşkınlıkla gözlerini ovuşturarak bir daha bakmış. Sanki gökyüzü yeryüzüyle yer değiştirmiş gibiymiş ve o an her tüyü bir yıldız gibi parlayan, alev gibi kanatlarıyla muhteşem görünen, kanat çırptıkça havadaki zerreleri altın tozuna dönüştüren, gözleri bir alev kadar parlak ve büyüleyici bir kuşla göz göze gelmiş. Bu ateş kuşuymuş. Ivan büyülenmiş gördüğü bu muhteşem yaratık karşısında nefesini tutmuş ve sessizce yaklaşmış. Tam elini uzattığı anda kuş dev gibi kanatlarını açarak havalanmış ve bu esrarengiz canlıdan yalnızca tek bir tüy kalmış Ivan'ın elinde. Ama ne tüy! Zifiri karanlıkta bile bir odayı güneş gibi aydınlatabilecek kadar ışık saçan tek bir tüy. Ertesi gün olanları babasına anlatmış Ivan. Tüyü gören çar daha fazlasını istemiş ve emretmiş. Bana bu kuşu getir Ivan. Böylece genç adam uzun bir yolculuğa çıkmış. İlk önce derin bir ormana düşmüş yolu. Gece çöktüğünde yolunu kaybetmiş. Korkmuş ama yine de ilerlemiş. O sırada gözleri ayın ışığı gibi parlak ve bilgelikle bakan gri bir kurt belirmiş ormanın karanlığında. ''Yanlış yoldasın. Bana güvenirsen seni doğru yere götürürüm.'' demiş kendinden emin bir tavırla. Ivan önce tereddüt etse de kabul etmiş kurdun teklifini ve böylece de ilk sınavı geçmiş. Güvenmeyi öğrenmek. Yola birlikte devam eden Ivan ve kurt sisle kaplı bir yanlış adımla uçurumdan yuvarlanabilecekleri ıssız bir vadiye gelmişler. Kurt fısıldamış. ''Koşma Ivan, dinle.'' Ivan durmuş, sessizliği dinleyince uzaktan usulca gelen su sesini duymuş. Yavaşça ilerlemiş ve vadiden dikkatlice geçmiş. İkinci sınav ona sabrı öğretmiş. Acele eden kaybolur. Bir süre sonra kapıları sonuna kadar açık, içeride ateş kuşunun altın bir kafeste durduğu altından kocaman bir saraya ulaşmışlar. Ama kafesin yanında bir uyarı yazılıymış. Sakın dokunma. Ivan, muhteşem ateş kuşunu yeniden görmenin heyecanıyla dayanamamış ve kafese uzanmış. Tam o sırada saray titremiş, kuş çığlık atmış ve birdenbire ne kafes ne de saray...

kalmış ortada. Kuş gökyüzüne kanat açarak uzaklaşırken biraz önce gözünün önünde durduğuna yemin edebileceği altından kocaman saray da bir illüzyona dönüşmüş Ivan'ın gözünün önünde. Ve var olduğunu sandığı her şey bir anda yok olmuş. Bu onun en büyük sınavıymış. Sabırsızlığın bedeli. Birdenbire öyle bir umutsuzluk kaplamış ki içini, geri dönmeye karar vermiş. Ama kurt yanına gelmiş ve demiş ki, "Düştüğün yer yolun sonu değildir Ivan." Ve birlikte yeniden yola çıkmışlar. Bu kez Ivan daha sessiz, daha dikkatliymiş. Çünkü yol ve yolculuk onu gerçekten de bambaşka birine dönüştürmüş. Günler süren uzun yolculuklardan sonra gökyüzünün kızıl ve altın renge büründüğü, dağların ötesinde ışıkla yıkanmış bir vadiye varmışlar. Ve orada ateş kuşu, o insanın soluğunu kesecek güzellikteki yaratık yeniden ortaya çıkmış. Kanatlarını açtığında gökyüzü alev almış. Tüyleriyle geceyi gündüze çeviriyormuş sanki. Ama Ivan bu kez acele etmemiş. Sadece bakmış onun muhteşem güzelliğine ve önünde saygıyla eğilmiş. Ateş kuşu tam önüne inmiş. Bir alev gibi parlayan muhteşem güzellikteki gözleriyle tam gözlerinin içine bakmış. O ışıklı gözler ve bakıştaki derinlik adeta ruhuna dokunmuş genç adamın. Elini uzatmış ama bu kez yakalamak için değil, anlamak için. Ateş kuşu da saygıyla başını eğmiş ve nazikçe dokunmuş Ivan'a. Ve sonrasında da büyüleyici kanatlarını açıp ait olduğu özgürlük ülkesine doğru havalanmış. Ivan saraya döndüğünde elinde sadece ve hala bir tüy varmış. Ama artık aynı kişi değilmiş. Merak içinde altınları ve ateş kuşunu bekleyen çaraysa Ivan'ın cevabı şu olmuş. Ateş kuşu bir ödül değil, bir yolculuktu ve asıl hazine o yolculukta değişen insandı babacığım. Masal da burada bitmiş. Bu derin masal bize şunu anlatır. Hayat bir yoldur ve yolculukta olan bizler doğru yolu bulmakta bazen zorlanırız. Dengemiz bozulur, sınavlardan geçeriz, hatalar yaparız. Ama yola ve yolda karşımıza çıkanlara güvenir, sabreder, sabredemediğimiz sınavlardan sonra umutsuzluğa kapılmadan yine yolculuğumuza devam edersek, eve dönüş yolunu eninde sonunda buluruz. Artık farklı bir kişiyizdir. Döngü tamamlansa da aynı şeyi tekrar etmez ama dönüşerek, gelişerek devam eder. Bu güzel masaldan sonra şimdi yine döngü fikrinin çok güçlü bir şekilde hissedildiği güzel bir müzik var. Aynı özün tekrar tekrar ama her seferinde dönüşerek ortaya çıkmasına en güzel örneklerden birini biraz önce dinlediğimiz Mozart'ın sonatındaki teması üzerinden duyuran bir besteciyi Max Reger'i konuk edelim dilerseniz. Reger, Mozart'ın piyano sonatındaki zarif ve sade temasını alıp kromatikleştirir, yani yarım ses aralıklarıyla zenginleştirir. Armonik olarak daha zengin akorlarla yoğunlaştırır ve temaya eşlik eden paralel melodiler ekler. Böylece tema her dönüşte tanınabilir kalır ama farklı bir duygu, renk veya yapı kazanmış olarak. Max Reger'in Opus 132, Mozart'ın bir teması üzerine varyasyonlar ve füg başlıklı eserinden Listesso Tempo, Poco Agitato, Con Moto, Vivace, Quasi Presto ve Sostenuto başlıklı ilk 6 varyasyonu Karl Böhm yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumluyor. Dinliyoruz.

Masa üzerine varyasyonlar ve füg başlıklı eserinden ilk 6 varyasyonu Carl Böhm yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumladı. Edebiyatta ve mitlerde yolculuk anlatıları çoğu zaman döngüseldir. Kahraman başa döner ama değişmiş olarak. Bu döngünün sadece tekrar değil, dönüşerek tekrar etme anlamı taşıdığını gösterir. Mimaride daire formu, başlangıcı ve sonu olmayan bir form olduğu için sonsuzluk ve bütünlük fikrini temsil eder. Antik Roma tapınağı Panteon'un kubbesi, gökyüzünü ve evrensel düzeni simgeleyen kusursuz bir dairedir. Müzikte ritim zaten doğası gereği döngüseldir. Belirli kalıpları tekrar eder. Varyasyon formuysa döngü sembolünün işitsel karşılığı gibi düşünülebilir. Tema bir merkezdir. Varyasyonlarsa onun etrafında dönen, değişen ama kopmayan halkalar. Bu yüzden döngü fikriyle varyasyon formu arasında hem kavramsal hem de estetik olarak güçlü bir bağ vardır. Bu kısa bilgilerden sonra biraz önce ilk 6 varyasyonunu dinlediğimiz Max Reger'e geri dönelim. Bestecinin Mozart'ın teması üzerine yazdığı eser şu şekilde özetlenebilir. Mozart'ın teması ışıksa, Reger'in varyasyonları ışığın prizma içinde kırılması ve tüm renklerin birleşip yoğun yeni bir yapıya dönüşmesidir. Yani bu eseri 18. yüzyıldan bir temanın 20. yüzyıla yaptığı bir zaman yolculuğu ve dönüşüm süreci olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Max Reger'in Opus 132, Mozart'ın bir teması üzerine varyasyonlar ve füg eserinden Andante Grazioso ve Molto Sostenuto başlıklı 7. ve 8. varyasyonları Carl Böhm yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumluyor. Dinliyoruz.

Max Reger'in Opus 132, Varyasyonlar ve Füg eserinden Andante Grazioso ve Molto Sostenuto başlıklı 7. ve 8. varyasyonları Carl Böhm yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın naif yorumundan dinledik. Resimde ve görsel sanatlarda spiral kompozisyonlar gözün tablo içinde dolaşmasını sağlar ve bir tür sürekli akış hissi yaratırlar. Vincent van Gogh'un meşhur Yıldızlı Gece tablosunda gökyüzündeki girdaplar evrenin hareketini ve döngüselliğini hissettirir. Döngü temasının bir sembol ve kavram olarak masallarda, müziklerde ifade ettiklerini kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve pek tabii ki Rus masal geleneğinden ateş kuşu masalıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, İzmir Radyo stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı Max Reger'in Opus 132, Mozart'ın bir teması üzerine Varyasyonlar ve Füg eserinin Füg başlıklı son bölümüyle yapalım istedik. Döngünün yeni bir forma dönüşüp tamamlanmasının adeta müzikal bir karşılığı olan bu dramatik, karmaşık ve katmanlı müziği Carl Böhm yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın naif yorumundan dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nun seslendirdiği şarkılara yer verdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağstan ve spikeriniz ben Sezin Zor, hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizler TRT Radyo 3 ailesi olarak şimdiden bu toprakları bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs bayramımızı kutluyoruz. Ve programımıza 19 Mayıs marşı ile başlıyoruz. Muammer Sun'un bestesini Gökçen Koray yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Piyanoda Seval Irmak var.

Şimdi 100. yıl Atatürk Marşı'nı dinleyeceğiz. Sebahattin Kalender'in bestelediği eser, Gökçen Koray yönetimindeki koromuzun sesinden sizlerle.

Sırada Anadolu türkülerinden anonim bir eser var. Nazlı Osman. Ahmet Adnan Saygun'un düzenlediği eser, koromuzun yorumuyla sizlerle. Solistimiz Bülent Atak. Piyanoda Yonca Büke'yi dinliyoruz.

Programımızı Alman besteci ve piyanist Felix Mendelssohn Bartholdy'nin bir eseriyle sonlandırıyoruz. Benimle Gel. Gökçen Koray'ın yönettiği koromuzdan dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Koroları programımız burada sona eriyor. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağstan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Müzik eşliğinde sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Karlar kalpler sevinç, coşar coşar neşe.
2: TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları. Hazırlayanlar TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları. Güneş

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün saat 12'ye dek mikrofon başında olacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Uzun Çalar köşemizin bugünkü konuğu Alman piyanist ve besteci Dirk Mason'ın Time

isimli albümü olacak. Bestecinin içsel melodisini ve gerçek benliğini bulmak amacıyla ıssız bir dağ kulübesine çekildiği, yalnızlığını ve dinginliğini keşfettiği bir albüm olarak niteleniyor bu. Şimdi albümden ilk olarak Ethereal isimli eseri dinliyoruz.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Uzun Çalar köşemizde Alman piyanist ve besteci Dirk Mason'ın Time isimli albümünü konuk ediyoruz. Albümden Untamed isimli eseri dinledik. Besteci bu albüm için şöyle bir yorumda bulunuyor. Yeni müzik üzerinde çalışmak zaman ve mekan gerektirir. Sabırlı olmalı ve kendinizi dinlemelisiniz demiş. Dağ kulübesinde bir piyanoyla albüm çalışmalarına başlamış. Şimdi bu albümden Herbstregen isimli eseri dinleyeceğiz.

Tarık Mahsa'nın Time albümünden, albüme de adını veren Time isimli eserini dinledik. Solo piyano düzenlemesinden. Bu eserde saatin mekanik seslerini duymak çok mümkün. Bunu taklit eden bazı motifler var. Ve aslında bu tını yakalayabilmiş olmak bence çok başarılı. Aynı zamanda çok da sürükleyici bir albüm ve eser. Besteci bu albümden konuşurken aynı zamanda şöyle bir şeyden de bahsetmiş. İçsel bir melodi için sessizlik ihtiyacı vardır diyor besteci. Sabretmek ve beklemek yaratıcılığın ipliklerini ortaya çıkarıyor diyor. Durumda böyle olunca dokunacak pek çok malzeme oluyor gibi geliyor bana. Aslında herkesin zaman zaman kurduğu bir cümledir bu. Yeter artık işte ben gideceğim. Issız bir yere yerleşeceğim, kendi sesimi dinleyeceğim, artık çok sessiz bir yerde yaşayacağım, büyük şehirden kaçacağım gibi. Bunu gerçekten yapmış bir bestecinin bir eserini dinliyoruz şimdi. Bir yandan da bana şunu

gibi. Bunu gerçekten yapmış bir bestecinin bir eserini dinliyoruz şimdi. Bir yandan da bana şunu düşündürdü aslında. Biz ne duyduğumuzu hiçbir zaman seçemiyoruz. Genelde büyük şehirlerde yaşıyoruz. Ya da bir şehir hayatında çok fazla uyaran var etrafımızda ve duyduğumuz şeyler çok fazla, çok çeşitli, çok fazla gürültü var. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Sessizlik bu albümde yepyeni bir sesin doğuşuna tanıklık etmemize olanak sağlamış. Bunun bilinçli bir şekilde yapılması da aslında beni çok hayran bıraktı. Ne dinlediğimizi, ne dinleteceğimizi seçebilmek, sessizliğin içinde kendimize has, daha otantik bir ses duyabilmek. Albümden şimdi sırada Shelter.

0: TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Dirk Mason'ın Time isimli albümünden Tap isimli eseri dinledik. Bu eserle birlikte de uzun çalar köşemizin sonuna gelmiş olduk. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

Dan Lambert'ın Where Nothing Moves adlı kısa çalarından, kısa çalara da adını veren aynı isimli eserini dinledik. Sırada Matteo Meiderwijk'in Nocturnal Blues isimli albümünden Into the Blue ve Avenue.

Alstad'ın Songs for the Morning isimli albümünden 6 AM Concede isimli eserini dinledik. Sırada Polly Carter. Hand Woven Dreams isimli albümünden Dream Within a Dream isimli eserini dinliyoruz. Rüya içinde rüya.

0: Nevi film müziği bestecisi Hans Zimmer, Inception film müziği albümünden Time'la aramızdaydı. Bugün hem Metamorfoz'un hem de Karışık Kaset köşemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Beste Subayramoğlu. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

Radyo 3. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Hollanda makamlarınca kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Wilhelmus Adrianus Leke Dedekers, İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşi Johannes Leidekers'la uyuşturucu ticareti yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkının büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlarına rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Antalya'da mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama oldu. Bir kişi ağır yaralandı. Evin duvarlarının yıkıldığı patlamada park halindeki araçlar da zarar gördü. Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada dengesini kaybeden bir kişi falezlerden aşağı düştü. Ekiplerin çalışmasıyla kayalıkların arasından çıkarılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Gümüşhane Bayburt Havalimanı projesinde çalışmalar sürüyor. Yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verecek havalimanı, Türkiye'deki 5. bölgesel havalimanı olacak. Yılın son çeyreğinde hizmete açılması planlanan havalimanında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum Palandöken'de ise kar yağışı etkili oldu. Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege güneyli rüzgarların etkisinde çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak. Spor. Süper Lig'de bugün küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçların programı şöyle. Saat 17'de Zekorner Kayseri Spor Tümasan Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise 4 maç futbol severleri bekliyor olacak. Kasımpaşa Galatasaray'la Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği ile Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'la Fenerbahçe'de İKAS Eyüp Spor'la mücadele edecek. Haberleri sunduk.

0: -80.
1: Primal Scream için aslında her şey 1991'de başlayacaksa da İskoç grubun bu milattan öncesi de vardı ve o zamanları hiç de iç açıcı değildi. 80'lerin ikinci yarısına denk gelen bu dönem müzikal doğrultusunu arayan toy bir grubun ne yapacağını bilemeden katıksız bir popla sert bir rock soundu arasında bocalaması, bir oraya bir buraya savrulmasıydı. İlk iki Primal Scream albümü grubun bile unutmak istediği kadar hatalı denemelerdi. Ama 80'ler indie sahnesinin tam bir fotoğrafını çekeceksek bu albümleri de bir noktada radyolarınıza getirmeliydik. Nitekim ilk Primal Scream albümünü birkaç hafta önce dinlediniz ve geldik köprüden önceki son çıkışa. Yani 1989 tarihli ikinci Primal Scream albümüne. Başlamadan bir müzik eleştirmeninin sözleriyle sizi uyaralım. Şöyle diyor: bu albümü sadece grubun tarihine tanıklık etmek için alın. Öyle fazla bir beklentiye de girmeyin. Merhaba, işte 1989 tarihli grupla aynı adı taşıyan Primal Scream albümü ve açılış parçası Ivy, Ivy, Ivy.

Bir servete mal olup liselerde hayal kırıklığı yaratan ilk Primal Scream albümü Sonic Flower Groove aslına bakarsanız grubun sonunu getirmişti. Grup içi tansiyon yükselmiş, bizden bu kadar deyip ayrılan üyeleriyle Primal Scream fiziken darmadağın olmuştu. Ama beyin ölümü gerçekleşmemişti. Primal Scream'i toparlayan vokaldeki Bobby Gillespie, gitarcılar Andrew Innes ve Robert Traub Young'la yeni bir başlangıca niyetliydi. Yaptıkları ilk şey saçlarını uzatmaktı. Sonra da deri pantolonları çekmek, tişörtleri fora etmek ve sesi sonuna kadar açacakları güçlü ampliler almaktı. İki yıl önceki Primal Scream albümünü hatırlayanlar İskoç grubun bu yeni haliyle şaşkına dönmüştü.

Gimme Gimme Teenage Head, Primal Scream'in ikinci albümünden geldi. The Birds vari Jungle Pop gitmiş, MC5 kokan Heavy Metal sınırlarındaki bir proto punk grubuna dönüşmüşlerdi. Peki olmuş muydu? İşte orası biraz tartışmalı.

Az önceki Lone Star Girl'de gitarları bağırtan, davula da hakkını vererek vuran Primal Scream'in grupla aynı adı taşıyan 1989 yılı çalışmasındandı. İkinci Primal Scream albümünde daha rock bir sound peşinde olan grubun hesaba katmadığı şey vokaldeki Bobby Gillespie'nin ses rengiydi. Bu ses bir rockçının olamayacağı kadar cılız ve kırılgandı.

Eleştirmenlere göre ikinci Primal Scream albümündeki en iyi anlar Bobby Gillespie'nin sesinin limitlerini aşmadan dramatik bir yorumla söylediği parçalardı. Titrek sesi o anlarda gerçek gücünü gösteriyor, arkasındaki enstrümanlarla daha iyi bir uyum sergiliyordu. Mesela az önceki You Are Just That Skin To Me 1989 tarihli çalışmada Gillespie'nin parladığı o anlardandı. Primal Scream'in gölge üyesi Martin Duffy piyanoyu harika çalmış, Henry Olsen'in orkestrasyonu her şeyi kusursuz bir şekilde bağlamıştı. Sıradaki You Are Just Too Dark To Care de hani farklı havada değildi.

Bugün Primal Scream'in sancılı geçen yıllarında kariyerini başlattığı 80'lerin ikinci yarısında dolaşıyor ve grubun 1989 yılı çalışmasını çalıyoruz sizlere. Zaten kötü bir başlangıçla yola çıkan bu grubun her şeyi rayına koymak yerine daha da zora soktuğu ikinci albümü Primal Scream adını taşıyor ve sıradaki She Power'la dönmeye devam ediyor.

İkinci Primal Scream albümünde Tünelin Ucundaki Işığın göründüğü parça 1989 tarihli çalışmanın tam ortasındaydı. Kusursuz kompozisyonundaki slide gitar, nefesliler ve tabii Bobby Gillespie'nin gospel kokan vokalleriyle öne çıkan I'm Losing More Than I'll Ever Have, birkaç yıl sonra müzik tarihine geçecek Primal Scream'in 90'lar House ve Rave sahnesinin ortasına adeta bomba gibi düşen parçası Loaded için müzikal bir şablondu. DJ Andrew Weatherall'un I'm Losing More Than I'll Ever Have'den aldığı ilhamla 3. Primal Scream albümünde gerçekleştirdiği mix, İskoç grubu nihayet önemli bir gruba dönüştürecek, adlarını indie tarihine altın harflerle yazdıracaktı.

0: Eleştirmenler ikinci Primal Scream albümünü beğenmedi. İçindeki birkaç kayda değer parça bile onları sert eleştiriler kaleme almaktan alıkoymamıştı. Albümün grupla aynı adı taşıması ilk işiyle zaten hayal kırıklığı yaratan Primal Scream'in temiz bir sayfa açtığına işaret etse de pek öyle olmamıştı. 1989 tarihli Primal Scream ne yeni bir başlangıçtı ne de cenazesi kaldırılmak üzere olan bir grubun albümüydü. Rahatsız edici düzeyde akıl karıştırıcıydı. Eleştirmenleri, grubun hayranlarını iyi satmadığından listelere bile giremediği için plak firmasını dahi memnun etmemişti ama Primal Scream kariyerine sıkı sıkıya sarılacaktı. Tırmalaya tırmalaya tünelin sonundaki o ışığa doğru ilerleyecekti ve oraya 1991'de varacaktı.
1: Just what is it that you want to do?
2: We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
3: Well, wait, baby, let's go.
2: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: And we want to have a good time.
1: Az önceki Loaded'la Primal Scream'in kariyerinde bandı 1989'dan bir yıl sonrasına sardık. İkinci Primal Scream albümüne tekrar dönmeden şeytanın bacağını sonunda kıran bu grubun izleyen çalışması Scream Metallica'dan bir parça daha dinleyelim. O da Come Together olsun.
2: This is a beautiful day. It is a new day.

Primal Scream daha ilk albümü ardından dağılabilirdi, dayandı. Grubun ikinci işi de sonunu getirebilirdi ama yine dayandı. 90'larda her şey değişecekti. 80'lerin sonuna doğru esmeye başlayan müzikal rüzgarı iyi değerlendireceklerdi. Onlara inanan plak firması, zamanın ruhunu iyi okuyan DJ kökenli yapımcılarla buluşturmuştu İskoç grubu. Kulüp kültürünün içine öyle bir dalacaklardı ki, çekirgenin üçüncü sıçrayışı

indie sahnesinin en önemli gruplarından birine dönüştürecekti Primal Scream'i. Öyle ki 1991'den 2008'e kadar çıkardıkları her albümle Birleşik Krallık listelerinin ilk 10'unda dolaştılar. İki kez de zirveyi zorladılar. Gelinen noktada Primal Scream her albümü merakla beklenen bir grup artık.

Az önceki Kill the King ile bugünün asıl konusu olan ikinci Primal Scream albümüne yeniden döndük. Süremizi 1989 tarihli çalışmayı kapatan parçalarla tamamlıyoruz. Onları da peş peşe çalıyoruz sizlere. Sweet Pretty Thing ve Jesus Can't Save Me ile Primal Scream bugünlük son kez radyolarınızda.

0: yıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Tenor aryalarının en bilinenlerinden biridir La Donna Mobile. Az çok tahmin etmişsinizdir bu hafta neler dinleyeceğimizi ama kısa bir hatırlatma yapmadan geçmeyelim. Koloratür ve mezzo-soprano aryalarının en gözde örneklerini dinlediğiniz iki programın ardından Anneler Günü özel programımızla konuk olmuştuk radyolarınıza. Bu hafta ise tenor ses için yazılmış aryalar dinleyeceğiz. Az önce dinlediğiniz arya, kuşkusuz tenor dağrının en ünlülerinden biri. Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operasının 3. perdesinden La Donna Mobile. Richard Boni'nin idaresindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde Luciano Pavarotti seslendirmişti. Şu andan itibaren tarihsel bir sıralamayla yer vereceğiz bu aryalara ve ikinci konuğumuz Wolfgang Amadeus Mozart. Così fan tutte, Mozart'ın 22 operasından 20.si. Ölümünden bir yıl önce yazdığı son 3 operanın ilki. Operanın 1. perdesinde yer alan tenor aryası Un Aura Amorosa, Dar'ın en ünlü örneklerinden. Nişanlısı Dorabella'nın sadakatine sarsılmaz bir güven duyan Fernando'nun saf aşkını ve huzurunu anlatan arya, teknik olarak zorlayıcı. Üst perdelerde bolca gezinen arya, kontrol isteyen bir parça olmakla biliniyor. Şimdi bu tenor aryasını Riccardo Minasi idaresindeki Orkestra La Scintilla eşliğinde Juan Diego Flores'den dinliyorsunuz. Wolfgang Amadeus Mozart operası Così fan tutte'den Un Aura Amorosa.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Così fan tutte operasının birinci perde ikinci sahnesinden Fernando'nun aryasını, Riccardo Minasi idaresindeki Orkestra La Scintilla eşliğinde Juan Diego Flores'den dinlediniz. Un aura amorosa. Birazdan iki Donizetti aryası sunacağım sizlere. İlki La Fille du Regiment, Alayın Kızı operasından. İlk kez 1840'ta sahnelenen eseri Paris'te yaşadığı dönemde yazar Donizetti. Ve bu yüzden de orijinal librettosu Fransızcadır. Sonradan İtalyan müzikseverlerin beğenisine uydurmak için Callisto Bassi tarafından metinde birkaç değişiklik yapılarak İtalyanca bir libretto hazırlanır. Şimdi Gaetano Donizetti'nin bu operasının birinci perdesinden Tonio'nun aryasını sunuyoruz sizlere. Marco Letonia idaresindeki Strasbourg Filarmoni Orkestrası eşliğinde Mihail Spears seslendiriyor. Gaetano Donizetti, La Fille du Regiment, Alayın Kızı operasından Ame Ami Quae Je Dois Feuter.

Gaetano Donizetti'nin Alayın Kızı operasının birinci perdesinden Tonio'nun aryasını Marco Letonya idaresindeki Strasbourg Filarmoni Orkestrası eşliğinde Mihail Spiers'ten dinlediniz. Ame Ami Quelgiu de Feute. Gaetano Donizetti'nin en ünlü operası L'Elzir d'Amor, Aşk İksiri. 1832'de ilk kez sahnelenen operanın librettosu Felice Romani'ye ait. Zengin, toprak ağası bir kıza aşık olan basit bir köylüdür Nemorino. Adina bu köylü gencine yüz vermez. Nemorino ise aşk iksiri sattığını iddia eden şarlatan bir doktordan cebindeki tüm parasıyla sahte iksiri alır ve içer. O sırada Adina'nın ağladığını görünce de ona aşık olduğunu sanır. İşte Arya'nın öyküsü. Una furtiva lagrima, bir sahte gözyaşı. Konserlerde de bağımsız olarak seslendirilen Arya'yı bugün Jan Marin İdaresi'ndeki Münih Radyo Orkestrası eşliğinde Piotr Pescala'dan dinliyorsunuz. Gaetano Donizetti, Una furtiva lagrima.

Gaetano Donizetti'nin Aşk İksiri operasından Nemorino'nun aryasını, Yon Marine İdaresi'ndeki Münih Radyo Orkestrası eşliğinde Piotr Pescala'dan dinlediniz. Una furtiva lagrima. Değerli müzikseverler, şimdi yine çok ünlü bir tenor aryası dinleyeceksiniz. Verdi'nin 1853'te ilk kez sahnelenen operası Il Trovatore. Bestecinin operaları arasında 17. sırada. Ramon Tebar idaresindeki Navarra Senfoni Orkestrası eşliğinde Gregory Kunde seslendiriyor Il Trovatore'den Di Quella Pira.

Giuseppe Verdi'nin Il Trovatore operasının 3. perdesinden Manrico'nun aryasını, Ramon Tabar idaresindeki Navarra Senfoni Orkestrası eşliğinde Gregory Kunde'den dinlediniz. Di Quella Pira. Değerli müzikseverler, 19. yüzyılın sahne müziği alanındaki en üretken ismi var şimdi sırada. 99 operete imza atan Jacques Offenbach. Ve bu operetlerden en ünlü olanı ise La Belle Hélène, Güzel Helen opereti. Üç perdelik operetin librettosu Henri Mailhac ve Ludovic Halévy'ye ait. 1864'te ilk kez dinleyicisiyle buluşan eser, müzikseverler ve kritiklerce hemencecik sevilir ve Paris operalarında o zamana dek görülmemiş bir rekorla ard arda 700 kez sahnelenir. Şimdi bu operetten tenor dağarının ünlüleri arasına girmiş bir arya sunuyoruz sizlere. Christopher Franklin idaresindeki Çek Filarmoni Orkestrası eşliğinde Petr Nekoranek seslendiriyor. Jacques Offenbach'ın La Belle Hélène, Güzel Helen operetinden Aumône Ida.

Jacques Offenbach'ın La Belle Hélène, Güzel Helen operetinden O Mon Ida başlıklı tenor aryasını Christopher Franklin idaresindeki Çek Filarmoni Orkestrası eşliğinde Petr Nekoraneç'ten dinlediniz. Şimdi tenor aryadarının en ünlü ve en dokunaklı aryası var sırada. Leon Cavallo, palyaçolardan Vesti la Giubba. 19. yüzyıl sonunda Verismo, operada gerçekçilik kavramının ilk ve en önemli örneklerinden olan opera, ilk kez 1892'de sahnelenir. Dinleyeceğiniz aryada başroldeki Canio, karısının sadakatsizliğini öğrenir ve yine de sahneye çıkmak zorunda olduğunu anlatır. Kostümünü giy anlamına gelen Vesti la Giubba, trajik palyaço kavramını örneklerken, Canio'nun dışarıya gülümserken aslında içinin kan ağlaması en gerçekçi biçimde ifade edilir. Sahnede bu arya söylenirken, oyuncunun gözünden akan yaşın damlasını kırmızı boya temsil eder. Değerli müzikseverler, şimdi bu aryayı Antonio Pappano idaresindeki Orkestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia eşliğinde Jonas Kaufmann'dan dinliyorsunuz. Ruggero Leoncavallo, Palyaçolar Operası'ndan Canio'nun aryası Vesti la Giubba.

Ruggero Leoncavallo'nun Palyaçolar Operası'ndan ünlü tenor aryasını, Antonio Pappano idaresindeki Orkestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia eşliğinde Jonas Kaufmann'dan dinlediniz. Vesti la Giubba. Sırada 19. yüzyılın en önemli opera bestecilerinden biri olan Giacomo Puccini'nin son operası Turandot'tan bir tenor aryası var değerli müzikseverler. Gırtlak kanserine yenik düşen Puccini, ne yazık ki başyapıtlarından biri olan operayı tamamlayamadan yaşama gözlerini yumar. Finali Franco Alfano tamamlar, fakat 1926'daki ilk gösterimde orkestrayı yöneten Arturo Toscanini, Alfano'nun eklediği kısımları çaldırmadan gösterimi bitirir. Operanın belki de en ünlü aryasını 3. perdede Prens Kalaf söyler. Şimdi bu aryayı Carlo Rizzi idaresindeki Prag Filarmoni Orkestrası eşliğinde Jonathan Tettelman'dan dinliyorsunuz. Nessun Dorma.

Giacomo Puccini'nin Turandot Operası'nın 3. perdesinden ünlü tenor aryasını Carlo Rizzi idaresindeki Prag Filarmoni Orkestrası eşliğinde Jonathan Tettelman'dan dinlediniz. Nessun Dorma. Sadece bir operası günümüze büyük ünle ulaşmış Pietro Mascagni'nin L'Amico Fritz operasından bir arya var sırada. Mascagni'nin ünlü tek operası Cavalleria Rusticana, Köylü Namusu. Leon Cavallo'nun Palyaçolar operasıyla art arda sahnelenmesi gelenek haline gelen eser, tıpkı Palyaçolar gibi Verismo akımının ilk örneklerinden. L'Amico Fritz, Arkadaş Fritz, Köylü Namusu'ndan sonra en çok sahnelenen operası olsa da Mascagni'nin, dünya sahnelerinde yer bulamaz. İtalya'da ise hala sahnelenen operalar arasındadır. Şimdi Pietro Mascagni'nin L'Amico Fritz, Arkadaş Fritz operasından bir tenor aryası sunuyoruz sizlere. Marcello Viotti idaresindeki Münih Radyo Orkestrası eşliğinde Rolando Villazon seslendiriyor. Anche tu, Beppe, giungi a torturarmi, o amore, e bella luce del cuore.

Pietro Mascagni'nin L'Amico Fritz, Arkadaş Fritz operasının 3. perde 2. sahnesinden bir tenor aryası dinlediniz. Marcello Viotti idaresindeki Münih Radyo Orkestrası eşliğinde Rolando Villazon seslendirmişti. Anche tu, Beppe, giungi a torturarmi, o amore, e bella luce del cuore. Şimdi Francesco Chilean'ın La Lesiana operasından ünlü bir tenor aryası var sırada. Chilean'ın ünlü olan arya sayısı çoktur. Ki bunlardan birini de mezzo soprano dağrından seçkiler dinlediğimiz programımızda sunmuştum sizlere. Adriana Lecouvreur operasından bir aryaydı. La Lesiana ise tenor dağrına bir arya armağan eder. Operanın konusu Alphonse Daudet'in aynı adlı romanına dayanır, libretto ise Leopoldo Marengo'ya aittir. Şimdi bu operada yer alan ünlü tenor aryasını dinleyelim. Riccardo Frizza idaresindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası eşliğinde Ramon Vargas seslendiriyor. Francesco Chilean'ın La Lesiana operasından Ella Solita Storia.

Francesco Chilea'nın La Lesiana operasının ikinci perdesinden ünlü bir tenor aryası dinlediniz. Riccardo Frizza idaresindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası eşliğinde Ramon Vargas seslendirmişti. E la solita storia. Değerli müzikseverler, gelecek hafta Macar bestecilerin tenor aryalarından seçkiler sunacağız sizlere. Bu yüzden bu haftada programımızı iki Macar besteciyle bitireceğiz. Şimdi dinleyeceğiniz tenor aryası Franz Lehár'ın Das Land des Lächelns, Gülümsemeler Ülkesi operetinden. Placido Domingo'dan dinliyorsunuz tenor aryaları dağrının bu ünlü örneğini. Dein ist mein ganzes Herz.

Franz Lehár'ın Das Land des Lehens, Gülümsemeler Ülkesi operetinden ünlü tenor aryasını Placido Domingo'dan dinlediniz. Dein ist mein ganzes Herz. Son tenor aryası ise bir başka Macar besteci Emerich Kalman'ın Gräfin Maritza, Kontes Maritza operetinden. Çigan melodileriyle süslü aryanın yer aldığı Kontes Maritza'dan başka aryalar da dinleyeceğiz gelecek hafta. Sözlerimizi de o haftaya ayırıp aryayı dinleyelim. Dirk Kaftan İdaresi'ndeki Macar Devlet Opera Orkestrası eşliğinde Jonas Kaufmann seslendiriyor. Emerich Kalman'ın Kontes Maritza operetinden aryayı. Komm Zigani.

0: Emerich Kalman'ın Kontes Maritza operetinden Arya'yı, Dirk Kaftan idaresindeki Macar Devlet Opera Orkestrası eşliğinde Jonas Kaufmann'dan dinlediniz. Com Zigani. Değerli müzikseverler, bu hafta 19. yüzyıldan tenor opera aryalarının gözde örneklerinden seçkiler sundum sizlere. Gelecek hafta Macar bestecilerin operalarından tenor aryaları dinleyeceğiz. Macar ruhunun, Çigan ezgilerinin sıkça duyulduğu bu aryaları dinlemek isterseniz, pazar günü aynı saatte radyolarınızın başına bekliyoruz. O gün tekrar buluşmak umuduyla. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
1: Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Radyoları başındaki değerli dinleyicilerimiz, sesin, duygunun ve müziğin buluştuğu özel anlara hoş geldiniz. Bugün yine notaların izinde ruhumuza dokunan ezgilerle birlikteyiz. Hayatın temposuna kısa bir mola verip müziğin evrensel dilinde buluşacağımız programımızda yine en güzel parçalara yer vereceğiz. Kulaklarınız bizde, kalbiniz müzikte olsun. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile programımıza başlıyoruz. Felix Mendelssohn'un genç yaşta bestelediği birinci senfonisi, onun klasik formu ne kadar erken ustalıkla kavradığını gösteren önemli bir eseri. Birazdan yer vereceğimiz andante tempodaki eserin ikinci bölümü ise bu senfoninin en naif ve duygusal bölümü. Daha net bir ifadeyle genç Mendelssohn'un henüz 15 yaşındayken böylesine olgun bir ifade dili kurabilmesi onun müzikal dehasının erken bir göstergesi. Bu bölümde özellikle Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludwig van Beethoven'ın etkisi hissedilmesine rağmen Mendelssohn'un kendine özgü tarzı da hissedilmekte. Yaylı çalgıların ön planda olduğu eser nefesli çalgılarla buluştuğunda dingin bir düşünce hali yaratıp hafif nostaljik bir atmosfer sunmakta. Andante tempodaki bölümü Sir John Eliot Gardiner yönetiminde Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

Richard Wagner'in başyapıtlarından biri olan Tristan ve Isolde operasının 3. perdesinde yer alan Mild und Leise, Isolde'nin aşk ölümü sahnesine yer verelim şimdi de. Müzik tarihinde en yoğun duygusal doruklardan biri kabul edilen bu bölümde Isolde, Tristan'ın bedeninin başında adeta ona odak haldedir. Bu sahnede ölümün bir son değil, aşkın mutlak birleşmeye ulaştığı bir geçişe tanıklık eder. Wagner'e has kromatik armoni anlayışı burada zirveye ulaşır. Eser boyunca çözümsüz kalan gerilim bu sahneyle birlikte nihayet çözülür ve dinleyicide derin bir rahatlama hissi uyandırır. Kısaca Tristan akoru olarak bilinen uzun tonun yarattığı gerilim çözülmenin sembolik doruk noktası olarak tanımlamak daha doğru olur. Ve şimdi mezzosoprano Violetta Urmana bahse konu olan sahnedeki aryayı Nikolaus Hanoncourt yönetiminde Avrupa Oda Korosu eşliğinde seslendirsin. Tristan ve Isolde operası 3. perdede yer alan Isolde's Liebesstod, Isolde'nin aşk ölümü sizlerle.

Giacomo Puccini'nin bestelediği Edgar operasının ikinci perdesinde yer alan Evviva le coppe colmate, la coppa è simbol della vita, yaşasın dolu bardaklar, bardak yaşamın sembolüdür ifadeleriyle dile gelen bölüm, eserin en canlı ve teatral anlarından biridir. Bir toplu sahne, bir koro sahnesiyle temsil edilen bu bölüm, hayatın geçiciliğini ve zevklerini simgelemekte. Kadeh hayatın sembolüdür ifadesiyle anı yaşama ve haz teması öne çıkar. Karakterlerin içsel çatışmalarıyla tezat oluşturacak şekilde coşkulu ve yüzeyde neşeli bir atmosfer sunan bu sahnede güçlü bir koro seslendirmesi ve şenlik, kutlama ve taşkınlık hissi vardır. Dolsun kadehler, kadeh hayatın sembolüdür. İçelim, gülelim. Çünkü hayat geçicidir diyerek devam eden bu bölümü mezzo-soprano Violetta Urmana seslendirirken kendisine Alberto Veronesi yönetiminde Viyana Devlet Opera Korosu ve Viyana Filarmoni eşlik ediyor.

20. yüzyılın en derin ve içsel anlatıma sahip bestecilerinden biri olarak kabul edilen Mieczysław Weinberg, müziğinde hem dramatik yoğunluk hem de zarif bir lirizm dikkat çekmekte. Onun eseri cello ve orkestra için fantazya, özellikle violonsel repertuarında özgün bir yere sahip. Üçüncü bölüm olan Andantino Leggero eserin en zarif ve şiirsel bölümlerinden birisi. Eser orkestrayla çatışmadan onun içinde eriyerek ilerlemekte. Eserin bu kısmı çoğu dinleyiciye uzak bir hatıranın silik ama sıcak bir izi olarak dingin bir iç konuşma hissi uyandırıyor. Ve şimdi Andantino Leggero tempodaki 3. bölümü violonsel sanatçısı Christina Reiko Cooper seslendirecek. Konstantin Obelian yönetimindeki Kaunas City Senfoni Orkestrası kendisine eşlik edecek.

Franz Schubert'in 4 numaralı An Silvia Lied'i, romantik dönem şarkı repertuarının en zarif ve parlak örneklerinden birisi. Eser William Shakespeare'in Verona'da İki Gentleman adlı oyunundaki Who is Silvia metninin Almanca uyarlaması. Bu eser Silvia'nın güzelliğine ve erdemine duyulan saf hayranlığı dile getirir. Schubert bunu oldukça hafif, dansımsı ve zarif bir eşlik ile ifade eder. Piyanoda sürekli akan arpej benzeri yapı adeta bir lütuf ve zarafet hissi yaratır. Bu Silvia'nın idealize edilmiş güzelliğinin, erdeminin doğasını müzikal olarak resmeder. Eseri bariton Samuel Hasselborn seslendirirken kendisine piyanoda Amiel Buchavitz eşlik ediyor.

Sergei Prokofiev'in bale müziği dünyasında en zarif ve duygusal anlarından biri olan bir numaralı Cinderella Suite'nin yedincisi Cinderella Vals'e yer verelim şimdi. Klasik müziğin masalsı anlatım gücünü zirveye taşıyan eserlerden biri olan bu eser, Cinderella Balesi'nin en ikonik bölümlerinden birisidir. Prokofiev bu eseri 2. Dünya Savaşı yıllarında bestelemiş ve klasik masalı modern bir orkestrasyon diliyle yeniden yorumlamıştır. Cinderella Vals özellikle balodaki büyülü atmosferi ve Cinderella ile prensin ilk karşılaşmasının duygusal yoğunluğunu yansıtır. Bale müziğinde karakter psikolojisini yansıtmanın güçlü bir örneği olarak gösterilen eseri Chūhei Iwasaki yönetiminde The Pilsen Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

1686-1763 yılları arasında yaşamış İtalyan Barok döneminin önemli keman virtüözlerinden ve bestecilerinden biri olan Giovanni Battista Somis, aynı zamanda ünlü kemancı Jean-Marie Leclerc'in hocası olarak da bilinir. Somis, özellikle keman tekniğini geliştiren ve İtalyan stilini Fransa'ya taşıyan isimlerinden biri olmuş. Besteciye ait dinleyeceğimiz eser, keman konçertosunun grave ve tempodaki barok müziğin duygusal derinliğini yansıtan ağır tempolu ve etkileyici bir bölüm olan ikinci bölüm. Bu bölümü bizlere keman sanatçısı Evgeni Sviridov, Konçerto Köln eşliğinde seslendirecek ve dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın Fa minör prelüdü, onun derin duygusal anlatımı ile matematiksel mükemmelliyeti bir araya getirdiği tipik örneklerden birisi. Bu prelüt genellikle The Well-Tempered Clavier içinde yer alan eserlerden biri olarak bilinir. Fa minör tonalitesi esere doğal olarak hüzünlü, içe dönük ve dramatik bir atmosfer kazandırmakta. Bach burada sade bir yapı kurar gibi görünse de müziğin içinde yoğun bir duygusal gerilim ve çözülme döngüsü var. Şimdi eseri Arp sanatçısı Lavinia Meijer seslendiriyor.

Giacomo Puccini, romantik dönemin sonları ile verismo akımı arasında köprü kuran, özellikle operalarıyla tanınan büyük bir İtalyan besteci. Orkestra için Pirolit eseri ise onun daha az bilinen fakat müzikal dilini anlamak açısından oldukça değerli bestelerden birisi. Bu prelüt, Puccini'nin dramatik anlatım gücünü operanın sahne dışına taşıdığı bir çalışması olarak da değerlendirilebilir. Operalarında sıkça duyduğumuz yoğun duygusallık, lirik melodik çizgiler, zengin orkestrasyon bu eserde de belirgin şekilde hissedilmekte. Puccini'nin müziğinde sıkça görülen hikaye anlatıcılığı bu prelütte de duyulmakta. Sanki bir operanın perdesi açılmadan önce dinleyiciyi duygusal olarak hazırlayan bir giriş gibi. Alberto Veronesi yönetimindeki Viyana Filarmoni sizlerle.

Giacomo Puccini'nin bestelemiş olduğu La Rondine operasının birinci perdesinde yer alan Parigi e la città dei desideri, Paris'in büyüsünü, arzularını ve cazibesini anlatan zarif ve hafif dokunuşlu bir bölüm. Eser, operanın genelindeki romantik ve nostaljik atmosferi yansıtırken Paris'i adeta bir hayaller ve tutkular şehri olarak resmeder. Puccini'nin klasik İtalyan operası ile Fransız operet havasını ustaca harmanladığı dinleyeceğimiz bu bölümde Alberto Veronesi yönetimindeki Viyana Filarmoni, tenor Placido Domingo'ya eşlik ediyor. La Rondine operası birinci perdesinde yer alan Parigi e la città dei desideri sizlerle.

George Enescu, 20. yüzyılın en önemli roman bestecilerinden biri olup geç dönem eserlerinde yoğun rafine ve oda müziği hassasiyetinde bir dil geliştirmiştir. Bu yaklaşımının en olgun örneklerinden

biri de Chamber Symphony adlı eseridir. Molto, Moderato, Un poco maestoso tempodaki birinci bölümü sizlere dinletmek istiyorum. Bu ilk bölüm UNESCO'nun geç dönem stilinin karakteristik özelliklerini güçlü biçimde yansıtmakta. Molto, Moderato, Un poco maestoso ifadesi ağırbaşlı ama abartısız bir görkem taşımakta. Müzik hem içe dönük hem de derin bir zerafet hissi verir. Chamber Symphony adından da anlaşılacağı üzere büyük bir orkestradan çok daha küçük bir topluluk için yazılmıştır. Bu da her enstrümanın sesinin daha net duyulmasını sağlar ve müziğe şeffaflık kazandırır. George Enescu'nun Oda Senfonisi'nin ilk bölümünü Hannu Lintu yönetiminde Tampere Filarmoni seslendiriyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşabilmek dileklerimizle, hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Richard Heuberger'in Der Opernball operetini açıklamalı olarak tanıtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Der Opernball, yani opera balosu, Richard Heuberger'in müziği ve Victor Leon'la Heinrich von Waldberg'in librettosuyla Alfred de Delacour ve Alfred Enigma'nın 1876 tarihli Le Domino Rose adlı komedisinden uyarlanan üç perdelik bir operettir. 1877 tarihli Farce The Pink Dominoes ve 1914 tarihli müzikal Tonight is the Night, orijinal oyununun diğer uyarlamalarıdır. Kısa bir süre önce bir Floransa Trajedisi adlı operasını tanıttığımız besteci Alexander von Zemlinsky, operetin orkestrasyonunda Heuberger'e yardımcı oldu. Premieri 5 Ocak 1898'de Viyana'daki Theater an der Wien'de gerçekleşti. Operette yer alan vals düeti yapıtın en ünlü parçasıdır. Operet, Viyana Volksoper gibi Almanca konuşan opera topluluklarının repertuarında yer almaya devam etmektedir. Der Opernball 1839, 1956 ve 1971'de 3 kez sinemaya da uyarlanmıştır. Operada rol alan sanatçılar şöyle: Theophil Bubison, bir emekli sanatçı Gerhard Ernst, bas. Palmira Bubison, Theophil'in eşi, sanatçı Lotte Markart, kontralto. Andre, yeğenleri, denizcilik öğrencisi, sanatçı Alexander Kayınbaher, tenor. Paul Obie, Parisli bir zengin, sanatçı Ivan Oresianin, tenor. Angel Obie, Paul'ün eşi, sanatçı Nadia Mekantaf, soprano. Georges Dumenil, Parisli bir zengin, sanatçı Martin Fournier, tenor. Marguerite Dumenil, Georges'un eşi, sanatçı Margareta Klobuchar, soprano. Hizmetçi Odans, Sieglinde Feldhofer. Başgarson Philip, Janos Mischuretz, orkestra Graz Filarmoni Orkestrası, orkestra şefi Marius Burkert. Olayların geçtiği zaman ve yer, 19. yüzyılın sonlarına doğru Paris'te karnaval zamanında geçer. Biz operanın Avusturya Graz Operası'nda 2-6 Şubat 2016'da yapılan kaydını seçtik. Önce geçtiğimiz haftayı bir anımsayalım. Birinci perde. Paul Obie ve karısı Angel, Georges ve Margaret Dumenil'in misafiridir. Margaret, evlilikte erkeklerin sadakatine şüpheyle yaklaşmaktadır ve Angel'i kocalarını test etmeye ikna eder. Onların talimatıyla hizmetçi Odans, Paul ve Georges'u Paris Operası'nda düzenlenecek bir opera balosuna davet eden iki özdeş mektup yazar. Bu baloda elbisesinin bir parçası olarak pembe bir domino taşı olan bir kadınla tanışacaklardır. Odans gizlice Henri için de üçüncü bir mektup yazar. Çünkü kendisi de pembe domino taşıyla baloya katılmak istemektedir. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim.

İkinci perde. Olay herkesin maske taktığı opera balosunda geçer. Bubison ve şarkıcı Feodora bir çift olarak gelmiştir. Pembe domino taşıyan üç kadından Henri, domino taşını Odense'da, George Angel'de ve Paul ise Marguerite'de görür. George ve Paul gizemli kadınla ayrı ayrı odalarda buluşmayı umarlar. Ancak Angel ve Marguerite aşıkların odaların dışında buluşacağı bir zil sesi ayarlamışlardır. Kargaşada Paul ve George bekledikleri kadınla değil birbirleriyle karşılaşırlar. Dahası her ikisi de pembe domino taşıyla o dansı görürler. Ancak kim olduğunu anlayamazlar. Her ikisi de kadınla iletişim kurmaya çalışır ancak bu sırada Odense'ın pembe domino taşı yok olur. Margaret ve Angel ise Odense'ın varlığından habersizdirler.

Üçüncü perde. George ikametgahına döndüğünde opera balosu davetiyesinin yazıldığı kağıdı bulur ve durumu anlamaya çalışır. Olaylar George'un Paul'u düelloya davet etmesine kadar ilerler. Sonunda Margaret ve Angel kocalarının sadakatini kanıtlayan pembe domino taşlarını gösterirler. Audence'ın olay örgüsündeki rolü de herkese açıklanır. Her şey tatlıya bağlanır.

Sevgili dinleyiciler, operetimiz bitti ama kalan süremizi bestecinin güzel bir orkestra çalışmasını dinleyerek değerlendirelim. Schubert'in bir teması üzerine orkestra için varyasyonlar, Opus 11. Orkestra, Berlin Alman Senfoni Orkestrası. Orkestra şefi Matthias Barnert.

Richard Hoiberger'e ayırdığımız bölümleri böylece bitirdik sevgili dinleyiciler. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşuyoruz. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

0: Radyo 3. Devri Alem.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Devri Alem'e Gürcistan'dan başlayacağız. Çvene Burebi grubu ile başlayacağız ve dinleyeceğimiz parçada gruba Lela Nakeuri eşlik edecek vokallerde. 2021 yılından bir çalışma, On the Soul Age albümünde grup bu parçaya yer vermişti. Sözleri ise ünlü edebiyatçı, Gürcü edebiyatçı İlia Çavçavadze yazdı. Dinleyeceğimiz parçanın adı Gakops Trufal. Gürcistan'da Guria bölgesinde eski bir aşk şarkısının modern bir yorumu. Çive Neburabi ve Lela Nayakuri seslendiriyor. Gakops Trufal.

Devre Aleme Kanada Toronto merkezli Kazdura grubuyla devam ediyoruz. Grubun öne çıkan iki üyesinden biri Suriyeli vokalist Len Hamo, diğeri ise Lübnanlı müzisyen Can Abu Çakra. Kazdura seslendiriyor. Mili.

Gelfay 1982 yılında Burundi'de dünyaya geldi. Babası Fransız, annesi ise Ruandalıydı. 1993 yılında Burundi'de bir iç savaş patlak verdi. Ruanda'da ise soykırım vardı. O yüzden sanatçı henüz 13 yaşındayken ailesiyle Fransa'ya sığınmak zorunda kaldı. Fransa'da işletme eğitimi aldı, finans alanında yüksek lisans yaptı. Müzik kariyerinden daha önce de Londra'da 2 yıl boyunca bir yatırım fonunda çalıştı. Ondan dinleyeceğimiz parça 2020 yılından. Gelfay seslendiriyor. Şalupi.

Devralem Hollanda'dan Sharon Kovacs'ta devam ediyor. 2014 yılında tekli olarak çıkarttı. 2015'te ise Shades of Black albümünde yer alan My Love parçasıyla Kovacs TRT Radyo 3'te Devralem'de şimdi sizlerle.

1956 yılında Doris Day, Que Sera Sera parçasını neşeli bir şekilde yorumlamıştı. Yıllar sonra 2024'te ise Amerikalı Pixies grubu, Amerikalı alternatif rock grubu bu parçayı tekrar yorumladı. Ve şimdi Pixies grubunu dinliyoruz. Que Sera Sera.

2019 yılına uzanıyoruz. Macaristan'dayız. Orevoa grubu seslendiriyor. Macarca, alacakaranlık anlamındaki parçayı. Eşt Aynal, radyolarınızda.

Devralime Ukrayna'dan devam ediyoruz. Dört kardeşten oluşan, dört erkek kardeşten olan Spiff Brativ grubu şimdi bizlerle olacak. Dmitri Osinciuk, vokal, gitar, mızık ve piyano da grupta yer alıyor. Kardeşi Artemi, davul, perküsyon ve geri vokallerde. Yine diğer kardeşleri Antoni, solo gitar ve geri vokalde. Son kardeş, en küçükleri Lento ise bas gitar ve geri vokallerde. Yakın zamanda savaş dönemine ait Nisan'dan bir parça. Spiv Brativ seslendiriyor. Annie Yevheni.

Tekrar Macaristan'dayız. Askere çağrıldığı için ayrılan iki sevgilinin hikayesi. Macarca veda anlamındaki bu şu parçasını dinleyeceğiz Gobe grubundan. Macaristan'dayız.

Devralime Chris Rea ile devam ediyoruz. Looking for the Summer parçasını dinleyeceğiz. Looking for the Summer. Belki zihinlerde artık kıştan çıkıp da yaza geçme isteğini, yaza olan hasreti ve yazı aramayı çağrıştırıyor. Ama parçada öyle değil. Sanatçı bu parçayı kızı için yazmış ve hayattaki dönemleri mevsimlerle ilişkilendirmiş. İlkbahar, gençlik, çocukluk. Yaz ise artık ergenlikten çıkıp yetişkinlik, sonbahar ise yaşlılık. Chris Rea da kızının artık yaz mevsimine, yani olgunlaşma dönemine geçmesini beklerken bu parçayı yazmış. Chris Rea seslendiriyor. Looking for the Summer.

Billy Idol 1990 yılında neredeyse ölümüne sebep olabilecek bir ağır bir motosiklet kazası geçirdi. Aylarca hastanede yattı ve daha sonra da yeni hayatının dönüm noktası olarak da bu parçayı besteledi. Parçayı kazadan tam 21 yıl sonra yazdı. Bitter Taste.

0: It's a bitter taste.
1: 2026'da olduğu gibi 1992 yılında da 15 Mayıs Cuma gününe denk geldi. İşte öyle bir Cuma günü de The Cure grubu Friday I'm in Love parçasını yayınladı. Parçanın kayıtlarında aslında teknik bir hata olmuştu. O dönem analog kayıt yapılıyordu. Makara bantlar biraz daha hızlı döndü montajda. Bir ton daha tiz olarak parça miksajlandı. Ama bu durumu çok sevildi ve bundan sonra da o kayıt öyle kaldı ve parça yarım ton daha tiz seslendirildi. The Cure, Friday I'm in Love.

Yine 90'lardayız. 2024 yılında artık konser vermeyeceğini açıklayan ve 1994 yılında en iyi rock vokal performansı dalında Grammy ödülünü kazanan Aerosmith grubuyla devir alemeye devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz parça ise Crazy. Seems like we're making up more than we're making love.

Ve kapanış parçamıza geldik. Sizlere Norveç'ten Sirenia grubuyla veda ediyoruz. Vokalde İspanyol sanatçı Eileen Ivanev Garfia var. Lost in Life bu hafta devre alemdeki kapanış parçamız.

0: TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Devre Alem.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: Merhaba değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı, kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi, herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk rüzgarı esti. New York'ta 43. Türk Günü yürüyüşü yüzlerce kişinin katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Türk kültürü ve dayanışma ruhu ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandı. Etkinlikte Türk mutfağı da tanıtıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir, mesajını paylaştı. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit düştü. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlara rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır

0: Kır merkezli 23 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. 27 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi, 16 kişi serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerini arttırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Corendon Alanyaspor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2 ve Samsunspor 3, Göztepe 0.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Manatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin özel konuğu 4 yıl önce bugün, 17 Mayıs 2022'de henüz 79 yaşındayken aramızdan ayrılan ünlü Yunan besteci, tuşlu çalgılar ustası, dahi müzisyen Vangelis. Müzik dünyasının yeri doldurulamayan en büyük kayıplarından biri olarak kabul edilen bu efsane sanatçıyı bugün sizlere, Vangelis denince akla ilk gelen sakin, dingin, duygu yüklü çalışmalarından seçtiklerimizle sunacak ve hep birlikte onu anacağız. Asıl adı Evangelos Odysseas Papatanasio olan Vangelis, 1943 yılında Yunanistan'ın Agria kasabasında dünyaya gelir. Özel piyano eğitimi almak istemeyen Evangelos, henüz 4 yaşındayken nota bilmeden ilk beste denemelerine başlar. Müzik konusunda kendisini yetiştiren ve ilk Hammond organı 18 yaşında satın alan sanatçı, 1960'larda yer aldığı The Formings grubunun ardından 1968 yılında Demis Roussos ve Lucas Sideras'la birlikte kurdukları Aphrodite's Child grubuyla tüm dünyada tanınır. 1970 yılında solo çalışmalarına başlayan Vangelis, 1972 yılında taşındığı Paris'te film müzikleri bestelemeye başlar. Tüm tuşlu çalgı

Kulakları ve Moog synthesizer'ı ustalıkla kullanabilen sanatçı, etnik Yunan tınılarıyla süslediği kendine has tarzıyla büyük ilgi uyandırır. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda tüm dünyada tanınan ve sevilen Vangelis, çağdaş müziğin en yaratıcı dehalarından biri olarak kabul edilmektedir. Çoğu albümünde tüm çalgıları kendisi kullanan Vangelis, yarım yüzyılı aşan müzik yaşamına sığdırdığı 50'yi aşkın albümünün yanı sıra 1981 tarihli Chariots of Fire film müziğiyle bir de Oscar ödülünün sahibidir. Ne yazık ki bu efsane sanatçı müzik tarihinin altın sayfalarında yer alacak yepyeni bestelere imza atabileceği en verimli döneminde 17 Mayıs 2022 Salı günü Paris'teki bir hastanede Covid-19 yaygın salgına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında aramızdan ayrıldı sevgili dinleyenler. Müzik dünyasında çok sevilen bu beklenmedik kaybıyla milyonlarca hayranını yasa boğan Vangelis'i biz de bugün onun duygu yüklü bestelerinden seçtiklerimizle radyolarınıza getirecek ve hep birlikte onu anacağız. Süremizi iyi kullanabilmek adına hemen müziğe geçiyor ve ilk bölüm için seçtiğimiz çalışmaları döndürmeye başlıyoruz. Sırasıyla dinleyeceğimiz parçalar Closing Titles from Mutiny on the Bounty, The Tao of Love, Song of the Seas, Savage Bow ve son olarak Blade Runner End Titles. TRT Radyo 3'te Vangelis özel programımız başlıyor. Rock efsanelerinin ilk bölümünde 21 dakika boyunca Vangelis bizlerle.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Efsane Vangelis için hazırladığımız özel anma programımız sürüyor sevgili dinleyenler. Bundan 4 yıl önce bugün, 17 Mayıs 2022'de 79 yaşındayken aramızdan ayrılan, müzik dünyasının yeri doldurulamayan bu büyük yıldızını bugün sizlere, her biri belleklerde yer etmiş, sakin, dingin, duygu yüklü unutulmaz bestelerinden seçtiklerimizle dinletiyoruz. Süremizi iyi değerlendirebilmek adına ilk bölümde olduğu gibi bu bölümde de Vangelis müziğinin o kendine özgü melodik akışını, bütünlüğünü fazla bölmemek adına parça aralarında sunum yapmayacağımızı da bir kez daha anımsatalım. Programımızın kalan bölümünde sırasıyla ard arda dinleyeceğimiz parçalar To the Unknown Man, Celestial Paradise, Ignacio, Missing, Petit Fille de la Mer ve son olarak kısa yorumuyla Antarktika. Rock Efsanelerindesiniz. Efsane Vangelis 24 dakika boyunca bugünlük son kez bizlerle.

Bugünkü Rock Efsaneleri özel programımızda efsane Yunan besteci, tuşlu çalgılar ustası, çağdaş müziğin dahi sanatçısı Vangelis bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. 4 yıl önce bugün, 17 Mayıs 2022'de müzik dünyasını ve milyonlarca hayranını yasa boğarak 79 yaşında aramızdan ayrılan bu efsane sanatçıyı, sakin, dingin, duygu yüklü bestelerinden seçtiklerimizle sunduk sizlere. Dünya müziğine, evrensel müzik tarihine eklediği çok sayıdaki unutulmaz eseriyle sonsuza dek yaşayacak olan, eksikliği yıllar geçtikçe daha çok hissedilen ve yeri asla doldurulamayan Vangelis'i, 4. ölüm yıldönümünde bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyor, bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: müzik farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.
1: Radyo 3.
2: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
3: Ritme hükmedenlere hoş geldiniz. Bu haftaki programımızın açılışını mutluluk veren bir şarkı ile yapalım. Dinleyip beğenenlerden gelen bir yorum şöyle. Şehirler arası yolculuk yaparken sabah güneş doğuşunda dinlendiğinde ayrı bir mutluluk veren şarkı. Aynı zamanda Alman Bundesliga futbol takımlarından Bayer Leverkusen'in attığı her golden sonra stadyumda da çalan bir şarkıymış. Napoli'de kurulup müzik hayatına Londra'da devam eden elektronik müzik grubu Planet Funk ve dinleyeceğimiz çalışmaları Chase the Sun.

Planet Funk'tan dinledik Chase the Sun. Sıradaki seçimimizde o kadar yaklaşıyorum ki tadını bile alabiliyorum. Zihnimde bir iz bırakıyorsun. Benim olduğunda içimdeki tutkuyu iyileştir diyen Hanne Wants. Bu şarkı için 2 yıl süren bir çalışma süresi sonrası bu duygusal ancak hipnotize edici yüksek temposu olan bu şarkıyı yaratmış. Vokalde Clementine Douglas'ın mükemmel sesini dinleyeceğiz. 2022 tarihli bu çalışmasında Hanne Wants. Cure My Desire.

İsveçli pop ve dans müzik grubu Alcazar şimdiki konuğumuz. 13 milyondan fazla albüm satan bu grubun üyelerinden Tess Merkel'in bir taksinin içindeyken online bağlandığı bir röportajda anlattığına göre dinleyeceğimiz Crying Out the Discotheque adlı şarkıyı kaydetmek için 1998 yılında stüdyoya girdiklerinde içlerinde anlatılmaz bir enerji varmış. Zaman ötesi bir yapıya sahip olan bu şarkı Sheila and B. Devotion'un ünlü disco şarkısı Spacer'ın ritmini altyapısında kullanmış. Tam 20 yıl sonra İngiliz şarkıcı Sophie Alice Baxter da bu şarkının farklı bir yorumunu piyasaya sürdü ve konserinde de Alcazar'ın şarkısının videosundan alıntılar sergiledi. Şimdi bu hareketli ve enerjik şarkıyı İsveç'ten müzik piyasasına ABBA'dan sonra girmiş en başarılı gruplarından biri olan Alcazar'dan dinleyelim. Crying Out the Discotheque.

passion of the groove.

İçinde önemli mesajlar taşıyan dinleyeceğimiz şarkı, sosyal hayatın beraberinde getirdiği ve kişinin tercihleriyle yaşam kalitesini ve hayatını olumsuz etkileyebilecek şeylerden kaçınabileceğinden, bunun tamamen kişinin hür iradesine bağlı olduğundan bahseden bir çalışma. Özellikle ünlü televizyon dizisi Miami Vice'ın içinde kullanıldıktan sonra popüler olan bu şarkısı, eleştirmenler tarafından Jermaine Stewart'ın müzik kariyerinin en başarılı çalışması olarak gösterilir. We don't have to take our clothes off ile Jermaine Stewart.

Jermaine Stewart ve enerji dolu şarkısı We Don't Have To Take Our Clothes Off'tan sonra dinleyeceğimiz, müzik dünyasının kalbinde yer alan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Kennedy Gordy, müzik dünyasında bilinen adıyla Rockwell, soul müziğin kalesi olarak bilinen Motown ekolünün kurucusu Berry Gordy'nin oğludur. Bu başarılı patronun oğlunun seslendirdiği Somebody's Watching Me adlı şarkıyı dinleyene kadar oğlunun müzik dünyasında başarılı olacağına dair bir inancı oluşmamış. O şarkıyı dinleyince bir ışık görmüş ve şarkıyı piyasaya sürmüş. Rockwell'in kız kardeşi Jackson kardeşlerden Jermaine ile evli olunca şarkının geri vokalinde Michael Jackson yer almış. 1984 yılı Somebody's Watching Me albümünde hareketli ve dikkat çekici başka bir şarkı daha var. Bilinmeyen bir kişiden gelen telefon aramalarından bahseden ve albüme adını veren şarkı gibi biri beni gözetliyor endişesinde ve kaygı dolu duyguların dile geldiği bir diğer parça. Obscene Phone Caller ile Rockwell.

ABD'nin batı yakası hip hop ekolünün temsilcilerinden The Game ve 50 Cent işbirliğiyle Hate It or Love It sıradaki seçimimiz. Müzik eleştirmenleri tarafından ılıman soul ruhu taşıyan bir hip hop şarkısında 50 Cent'in bu şovun esas oğlanı rolünü kapmış olduğunu değerlendirmesi yapılmış. 2005 yılında piyasaya çıkan bu şarkı en iyi rap şarkısı ve en iyi rap düeti dallarında Grammy ödüllerine aday olmuş ancak her iki kategoride de ödülü Kanye West'e kaptırmıştır. Bu şarkının farklı bir yorumu da Mary J. Blige tarafından 50 Cent'in de şarkıdaki yerini korumasıyla MGB The MVP adıyla piyasaya sürülmüştür. The Game ve 50 Cent işbirliğiyle Hate It or Love It sıradaki seçimimiz. Coming up, I was confused. My mommy kissing the girl. Confused in the curse.

hip-hop müziğin alt sınıflarından biri olan G-Funk stilinin kurucusu olan Dr. Dre ile devam ediyoruz. Eminem, Snoop Dogg, Blackstreet ve Tupac Shakur gibi ünlü rapçilerin prodüktörlüğünü yapan Dr. Dre, dinleyeceğimiz şarkısında rap ve hip-hop dünyasına geri dönüşünü anlatıyor. Dr. Dre'nin imzası sayılabilecek bir ritimle işlenmiş bu şarkıda kendisine rap bölümünde Snoop Dogg eşlik ediyor. Bu şarkıyı Jay-Z yazmış ve hip-hop şarkıların aranan ismi Scott Storch prodüktörlüğünü yapmış. Billboard 100 şarkılık listeye girdikten sonra 93. sırada takılıp kalmış, ancak en büyük seyirci çeken şov olan Amerikan futbol finali Super Bowl'da sahne alıp bu şarkıyı seslendirmesiyle ertesi hafta şarkı 23. sıraya sıçrama yapmış. İşte hip-hop müziğin dev sanatçı, şarkı yazarı ve yapımcılarını bir araya toplayan şarkı Still D.R.E. ile Snoop Dogg

sırada R&B müziğin önemli şarkıcılarının başında gelen Usher var. Kendisini en etkileyen müzik insanları sonradan adını Diddy'ye çeviren Puff Daddy ve yapımcı Jermaine Dupri olmuş. Usher, R&B müzikte Bobby Brown ve Michael Jackson gibi sanatçılardan da ilham alarak müzik kariyerini geliştirmiş. 2020 yılındaki Grammy ödüllerinde funk müziğin prensi Prince anısına ünlü Prince şarkıları Little Red Corvette, When Doves Cry ve Kiss'te unutulmaz bir sahne performansına imza atan bu eğlendirme ustası ve dinamik R&B yıldızı, Usher'dan bugün sizler için seçtiğimiz şarkısı You Got It Bad.

Bruno Mars ve Anderson .Paak ortak projesi olan Silksonic'ten Love Strain sıradaki seçimimiz. Bu ikili Bruno Mars'ın grubu Hooligans'la birlikte 2022 yılındaki Billboard Müzik Ödülleri'nde sahnede 70'lerin kıyafetlerini andıran yelken yaka gömlek ve İspanyol paça pantolonlarla seslendirdikleri şarkılarıyla bu haftaki ritme hükmedenlerin konuğu oluyor. Silksonic ve 2022 yılı şarkılarından Love Strain.

R&B ve hip-hop sanatçısı Bobby Valentino, uzun çalışma temposunda olan bir sanatçı. Müzik kariyerinin yanında hukuk alanında da diploma sahibi olan bu çok yönlü sanatçı, Bobby V adını verdiği bir vakıf kurmuş ve gerek eğitim, gerekse beslenme konularında ihtiyaç sahibi gençler ve çocukları desteklemek için yoğun bir gayret içine girerek bu vakfı büyütme amacındaymış. Doktor olan annesinin de okul okul gezerek ihtiyaç sahibi çocuklara destek verme çalışmalarında olduğu Bobby Valentino'nun müzik çalışmalarına odaklanıp 2005 tarihli konusunda Los Angeles'ta rastladığı güzel bir kadını anlattığı şarkısını dinleyelim. Slow Down ile Bobby Valentino.

Şimdi dinleyeceğimiz şarkının orijinalini 1968 yılında soul müzik ikilisi Ashford & Simpson yazmış. Dinleyeceğimiz yorumu ise Seal tarafından seslendirilmiş. Seal, soul müziğin dev sanatçıları Marvin Gaye ve Stevie Wonder'ın yanında efsanevi rock gitaristi Jimi Hendrix'ten etkilenmiş. Altına imza attığı şarkılarını çocukları gibi gören sanatçı, hepsini sevip olgunlaştırdıktan sonra dinleyicinin beğenisine sunduğunu söylüyor ve bu aşamada heyecanını koruduğunu, eğer heyecan kaybolursa performansın da sıkıcı olacağını ve dinleyenleri tatmin etmeyeceğini söylüyor. Seal'ın yeniden yorumlayarak bambaşka bir ruh kattığı soul şarkısı I Am Your Man.

konuğumuz olacak ve kendinden yaşça büyük bir adama karşı olan aşkında yaş bir rakamdan başka bir şey değil diyen Amerikalı R&B şarkıcısı Elia'nın bu şarkısı ünlü R&B sanatçısı R. Kelly tarafından yazılmış. Kayda değer bir liste başarısı olmayan bu şarkı içinde olduğu albüme de adını vermiş. Bahamalarda geçirdiği bir uçak kazasında hayatını kaybeden R&B ve hip hop müziğin gelecek vadeden sanatçıları

0: 1973 yılında müzik kariyerine başlayarak bas bariton sesiyle soul müziğe damga vurmuş Deniz Aygırı lakaplı Barry White'ın bir çalışması bu haftaki son şarkımız. 40 enstrümanın oluşturduğu orkestrası ve 3 siyahi kadın vokalisten kurulu olan Love Unlimited Trio ile birçok şarkısına bambaşka bir hava veren bu eşi benzeri müzik dünyasına gelmemiş bas bariton ses 2003 yılının Mayıs ayında böbrek yetmezliği sonrası hayata veda etti. 1978 yılı The Man adındaki albümde yer alan şarkı, Barry White'ın sesiyle ve yarattığı romantik akışla imzası sayılabilecek türden. Early Years ve Barry White.
1: The normal way of life. And as I sit here reminiscing through my years, I can't help but to feel a little sad inside.

0: Bu haftaki Ritme Hükmedenler'in sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme Hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Sizlere TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sevgilerimizi gönderiyor. Caz'ın Genç Solukları programının yeni bölümüyle radyolarınıza konuk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftaki programımızın açılışını Amerikalı piyanist Justin Coughlin'e yapacağız. Sanatçıyı sizlere tanıtıp Justin Coughlin'in albümlerinden seçkilere yer verdikten sonra bir başka Amerikalı piyanist Kaylee O'Doherty, kadın müzisyenlerin cazdaki değerini ve önemini bizlere 3 albümünden seçtiğimiz birer yorumuyla bir kez daha gösterecek. Avustralya asıllı Amerikalı vokalist Rachel Price ise programımızda ağırlayacağımız son isim olarak bizlere nefis bir müzik ziyafeti verecek. Mavi notalara kendimizi bırakmadan önce ilk konuğumuz Justin Coughlin'in müzik kariyerine göz atalım. ...1986 yılı doğumlu Justin Coughlin küçük yaşta keman ve piyano dersleri alır. Justin Coughlin o kadar yeteneklidir ki 6 yaşından itibaren sahnelerde boy göstermeye başlar. Müzisyen için her şey yolunda giderken yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle Justin Coughlin görme yetisini 11 yaşında tamamen kaybeder. Bu talihsiz duruma rağmen sanatçı hayata küsmez ve müziği kendine rehber olarak görerek yaşama sıkı sıkıya bağlanır. Dünyayı gözleriyle değil de piyano çalarak keşfetme inancı müzik tercihini de etkiler ve yönünü klasik müzikten caza doğru çevirir. Ülkesinin önde gelen müzisyenlerinden almaya başladığı eğitimle caz altyapısını güçlendirir. Davulcu Jay Sinnott'ın üçlüsünde piyanonun başına geçtiğinde Justin Coughlin 15 yaşına yeni girmiştir. Eğitimini William Peterson Üniversitesi'nde akademik düzeyde devam ettirirken katıldığı yarışmalarda dereceye girer. Başarısı Quincy Jones'un dikkatini çeker ve cazın bu efsane ismi Justin Coughlin'i grubuna davet eder. 10 yıl kadar süren bu müzikal ortaklık, caz dinleyicisinin Justin Coughlin'i yakından tanımasına vesile olur. Amerika Birleşik Devletleri'nin caz elçisi olarak pek çok ülkede konser verir. Sanatçı, görme engelli müzisyenlere ışık olmaya gayret eder. Kaydettiği albümlerle de azmini ölümsüzleştirir. 2010 yılında başladığı albüm serüveninin ilk meyvesi Introducing Justin Coughlin adıyla müzik raflarındaki yerini alır. Sizlere sanatçının bu ilk albümünden bestesi Justin Coughlin'e ait The Covenant'ı sunmak istiyoruz. Şarkının yorumunda alto saksafonda Tim Green, bassta Phil Keane ve davulda Billy Williams'ı piyaniste eşlik ederken dinliyoruz.

Justin Coughlin'in ilk albümü Introducing Justin Coughlin'den bestesi piyaniste ait The Covenant'ı sunduk. Sanatçı William Peterson Üniversitesi'nde öğrenciyken ünlü trompetçi Clark Terry'den destek görür. Piyanistin akıl hocası Clark Terry ile zamanla dostluğa dönüşen ilişkisi Keep On Keepin' On adlı belgeselinde konusunu oluşturur. Clark Terry'nin öldüğü yıl olan 2015'te yayınlanan belgesel Tribeca Film Festivali'nde izleyici ödülünü kazanır. Piyanist aynı sene Dedication albümünü yayınlar. Görme engelli sanatçının müziğe adanmışlığının hikayesini mavi notalarla betimlediği albümünden sizlere Elusive adlı besteyi seçtik. Bassa Christopher Smith, davulda Billy Williams, gitarda ise Matt Stevens'ı piyanistle birlikte bestenin yorumunda dinliyoruz.

Amerikalı piyanist Justin Coughlin'in Dedication albümünden Alice Eve adlı bestesi radyolarınıza geldi. Justin Coughlin müziğini uluslararası işbirlikleri sayesinde daha geniş dinleyici kitlesiyle paylaşır. Bu müzikal ortaklıklardan birisini de Danimarkalı basçı Thomas von Speck'le kurar. İkili 2020 yılında Standards adını verdikleri albümlerini yayınlar. Kaydın başarısı Justin Coughlin ve Thomas von Speck'i yeniden bir araya getirir ve ikili Danish Rain isimli yeni kayıtlarını cazseverlerin beğenisine 2023 yılında sunar. Çoğunlukla caz klasiklerinin ikili tarafından İskandinav cazının minimalist ve atmosferik tarzı etrafında şekillenen üslupla yorumlandığı albümden sizleri bir Chick Corea bestesi Windows'la baş başa bırakalım.

2021 yılında hayata gözlerini yuman Chick Corea'nın Windows adlı bestesini Justin Coughlin-Thomas von Isbeck ikilisi Danish Rain kaydından yorumladı. Caz'ın genç solukları tüm hızıyla devam ediyor ve programımızda sırayı Amerikalı kadın piyanist Kaylee O'Doherty alıyor. Piyano çalışmalarına 5 yaşında klasik müzikle başlayan, 11'ine geldiğinde ise cazı keşfeden Kaylee O'Doherty, müzik eğitimi için Queens College'a kaydolur. Berklee Müzik Koleji ve ardından yüksek lisans eğitimi için kabul edildiği Aaron Copland Müzik Akademisi'nden mezun olur. Duke Ellington, Bud Powell ve Herbie Hancock en çok etkilendiği piyanistlerin başında gelir. Kaylee O'Doherty kariyer basamaklarını New York caz sahnelerinde boy göstererek tırmanmaya başlar. Downbeat dergisi ve Esquire Vakfı sanatçının yeteneğini verdiği ödüllerle tescilliyor. Dünyanın en önemli caz festivallerinden aldığı davetle performansını caz dinleyicisiyle paylaşan piyanist 2015 yılında ilk albümü Padme'yi yayınlar. Bestelerin tamamında Kaylee O'Doherty imzasını gördüğümüz albümdeki yorumlar piyanist ve grubu tarafından klasikle çağdaş caz arasında kurulan bütünleşik ve zarif bağlantıyı zengin armonik detaylarla destekler. Sizlere albümden Rosebough adlı besteyi sunacağız. Kaylee O'Doherty'yi elektrik piyanoda dinlediğimiz bestenin yorumunda alto saksafonda Caroline Davis, basta Zac Brown ve davulda Corey Cox sanatçıya eşlik ediyor.

Amerikalı kadın piyanist Kaylee O'Doherty'nin ilk kişisel albümü Padme'den bestesi sanatçıya ait Rose Bayou adlı şarkıyı sunduk. Sanatçı bir dönem tüm dünyanın adeta kabusu olan pandemide yaşanan sıkıntıları dokunaklı ve keyifli melodileriyle bir nebze olsun unutturmaya çalıştığı Quarantine Dream albümünü 2022 yılında yayınlar. Piyanist albümle aynı adlı bestesini elektrik basta Tamir Schmerling ve davulda Corey Cox'la birlikte yorumluyor, dinliyoruz.

Quarantine Dream, Amerikalı kadın piyanist Kaylee O'Doherty'nin 2022 yılı çıkışlı aynı adlı albümünden dinlediniz. Piyanist 2024 yılında caz tarihinde arka planda kalmış bir isim olan Lil Harding Armstrong'a ithaf ettiği ve tamamını sanatçının bestelerinden oluşturduğu Bluer Than Blue, Celebrating Lil Harding Armstrong albümünü yayınlar. Lil Harding Armstrong pek çok kişi için Louis Armstrong'un ikinci eşi olarak bilinse de Ray Charles ve Aretha Franklin için bestelediği şarkılar başta olmak üzere kaydettiği plaklarla hak ettiği değeri görmemiş bir sanatçı olarak bilinir. Kaylee O'Doherty'nin Lil Harding Armstrong'un anısına kaydettiği albümünden Happy Today, Sad Tomorrow adlı şarkıyı sizler için seçtik. Tahira Clayton'ın sesinden dinleyeceğiniz şarkıyı piyanoda Kaylee O'Doherty ile birlikte tenor saksafonda Nicole Glover, kontrbasta Tamir Schmerling ve davulla Corey Cox'un yorumuyla sunuyoruz.

Bluer'den Blue, Celebrating Lil Harding Armstrong albümünden Kayla O'Doherty, cazın gölgede kalmış kahramanlarından biri olan Lil Harding Armstrong imzalı Happy Today, Sad Tomorrow adlı bestesini grubuyla birlikte seslendirdi. Bu akşamki programımızın son konuğu Rachel Price'a merhaba diyelim. Besteci ve orkestra şefi Tom Price'ın kızı olan Rachel Price, ilk sahne deneyimini babasının orkestrası bünyesinde yaşar. Nancy Wilson ve Ella Fitzgerald sayesinde caz, Rachel Price'ın nirengi noktası haline gelir. 2003 yılında Montreux Uluslararası Caz Festivali'nin caz vokal yarışmasına katılır ve mansiyon ödülünü kazanma başarısını gösterir. Bir yıl sonra ise Thelonious Monk Enstitüsü'nün düzenlediği vokal yarışmasında yarı finale yükselir. O yıla kadar yarışmaya katılan en genç sanatçı olan Rachel Price, 17 yaşında Dedicated to You adlı ilk albümünü yayınlar. Tamamı caz standartlarından oluşan albüm repertuarından sizleri, bestesi Henry Warren, sözleri Al Dublin'e ait I'll Strong Along With You adlı standartla baş başa bırakalım.

Avustralya asıllı Amerikalı vokalist Rachel Price, 17 yaşında kaydettiği Dedicated to You albümünden All String Along With You adlı standardı piyanoda Bruce Dudley, gitarda Louis Shelton, basta Jim Ferguson ve davulda Jim White eşliğinde seslendirdi. Sanatçı 2008 yılında yine caz standartları ağırlıklı The Good Hours kaydını yayınlar. Vibrafon ve piyanoda Warren Wolf, gitarda Pat Ferguson, kontrbasta Eric Prevert, davulda Dave Brophy ve perküsyonda Glenn Karuba eşliğinde Rachel Price, caz standartlarına yaşından beklenmeyecek olgunluk ve kalitede hayat verir. Sizlere bu albümden bestesinde Hugh Martin, sözlerinde ise Ralph Blaine'in imzasının olduğu The Trolley Song adlı şarkıyı ilk olarak sunacağız. Rachel Price bu yorumunun ardından bestesi Frank Signorelli ve Mandy Melnick, sözleri ise Mitchell Parrish'e ait Stairway to the Stars adlı standardı seslendirecek.

0: Rachel Price'ın sesinden sırasıyla Trolley Song ve Stairway to the Stars adlı iki caz klasiğinin yorumu radyolarınıza geldi. Böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte cazın genç soluklarının yeni bölümünde buluşana dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Gözüm kulağım sinema.
2: Gözüm Kulağım Sinema'ya bir kez daha hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. 691. programla karşınızdayız. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Bugünkü programımızda Yunan besteci Eleni Karaindru'nun film müziklerine yer vereceğiz. İki hafta o güzel melodileri dinleyeceğiz. Karaindru'yu özellikle Theo Angelopoulos'un filmlerine yaptığı müziklerle biliyoruz. 2012'de kaybetmiştik Angelopoulos'u. Onun yakın arkadaşı olan Karaindru, Angelopoulos öldükten sonra da film müziği yapmayı sürdürdü. 1939 doğumlu bu besteci sinema tarihine, film müziği tarihine katkı sunmaya devam ediyor. 1984 yılındaki bir filmle başlayalım. Angelopoulos'la ilk çalışması bu Eleni Karaindru'nun. Kiterra'ya yolculuk. Filmden dinleyeceğimiz iki melodi hemen tanıdık gelecek size. Adagio ve El Viaje.

Kitara'ya Yolculuk, Theo Angelopoulos'un 1984'te çektiği bir filmdi. Karayindru daha sonra Angelopoulos'la Arıcı filminde çalıştı. 1986 yılında çekilmişti Arıcı. O da bir yolculuk filmi. Tıpkı Theo Angelopoulos'un hemen hemen her filminde olduğu gibi kahramanlar yolculuk ediyor ve bu yolculuklar sadece bir yerden bir yere gitmek değil, kahramanların aynı zamanda içsel yolculukları da. Arıcı filminde Marcello Mastroianni başroldeydi. Filmin Eleni Karahindru imzalı melodilerinden ilki El Vals adını taşıyor. İkincisi de Tema del Adios y El Vals. Burada Jan Garbarek'in saksafonunu duyacağız.

Eleni Karahindru Angelopoulos'la çalışmaya başladı ama sonra başka yönetmenlerle de işbirliği yaptı. Onlardan biri Margaret von Trotta. 1990 yılında L'Africana adlı filmde beraber çalıştı bu iki kadın. Eleni Karahindru'nun film için yaptığı müziklerden önce jenerik, ardından da Blues de Victor'u dinliyoruz.

Eleni Carendro'nun film müziklerini dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sırada iki Angelopoulos filmi var. Leyla'nın Geciken Adımı ve Ulis'in Bakışı. 1991 yılında çekilen Leyla'nın Geciken Adımı'ndan Waltz of the Bride ve Final, Ulis'in Bakışı'ndan da o çok iyi bilinen müzikler Ulis Theme ve The River.

Eleni Karaendro Türkiye'de çok sevilen bir besteci. Türkiye'ye de geldi. Film müziklerini orkestrası eşliğinde yorumladı. Konserler yapmaya devam ediyordu yakın zamana kadar. 1939 doğumlu film müziği yapmayı sürdürüyor bu dinamik kadın. Gerçekten hala sinemanın ve müziğin içinde. Biz bugünkü programımızda onun 1980'lerden 90'lara uzanan macerasına bakıyoruz. Şimdi 1990'ların sonundayız ve bir başka Theo Angelopoulos filmine yaptığı müziklerle sizi baş başa bırakıyoruz. Sonsuzluk ve Bir Gün, By the Sea, Eternity Theme ve Depart.

Sevgili dinleyiciler, gözüm kulağım sinemada bugünkü programımızı Yunan besteci Eleni Kareindru'nun film müziklerine ayırdık. Kareindru özellikle Theo Angelopoulos'un filmlerini

Ne yaptığı müziklerle bildiğimiz bir isim ama önce de film müziği yapmıştı. Çok tanınmıyorken de çok güzel film müziklerine imza atmıştı. O filmlerden biri 1984 yılındaki Aşkın Değeri filmi. Tonya Marketaki yönetmiş filmi. Dinleyeceğimiz 3 eserde Eleni Karahindru bestesi, I Apofasi, Rini ve Itimitis Agapis. Son şarkıyı Dimitra Galani seslendirmiş. Gözüm kulağım sinemadan bugünlük bu kadar. Ben program yapımcınız Kurtuluş Özyazıcı. Haftaya Eleni Karahindru'nun 2000'lerde yaptığı film müziklerini dinleyeceğimizi hatırlatalım ve bu hafta size veda edelim. Yeniden görüşünceye dek sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Ritmin adı Brezilya.
2: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, radyo stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşamki durağımız Brezilya'nın kuzeyinden, Amazon kıyılarından yükselen en köklü müzik ve dans geleneklerinden biri, Carimbo. Carimbo, Brezilya'nın kuzeyinde özellikle Pará eyaleti ve Amazon kıyı bölgesinde ortaya çıkan güçlü bir kültürel ifade. Kökenleri 18. yüzyıla kadar uzanıyor. Yerli halkların müzik ve dans pratikleri, köleleştirilmiş Afrikalılar aracılığıyla taşınan Afro-Brezilya gelenekleri ve Portekiz sömürge döneminin izleri Carimbo'nun çok katmanlı yapısını oluşturuyor. Tarihsel olarak Carimbo, balıkçı köylerinde ve kırsal topluluklarda gelişiyor. Plajlarda, köy meydanlarında, açık alanlarda müzik ve dans, kutlamaların, sosyal buluşmaların ve ritüellerin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bu yönüyle Carimbo, resmi bir sahne pratiğinden çok kolektif bir buluşma alanı olarak varlık gösteriyor. Şarkı sözlerinde Amazon'un gündelik hayatı var. Doğa, nehirler, aşk, emek ve yerel gelenekler. Carimbo, yaşanılan coğrafyanın sesle ve bedenle anlatılması gibi düşünülebilir. Uzun yıllar boyunca Carimbo, halk kültürü ve Afro yerli kimliğiyle ilişkilendirildiği için görmezden geliniyor, hatta zaman zaman marjinalleştiriliyor. Ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanatçılar, folklor araştırmacıları ve kültürel aktivistler bu geleneğin korunması ve görünürlük kazanması için önemli adımlar atıyor. Bu çabaların sonucu olarak Carimbo, Amazon kimliğinin temel sembollerinden biri olarak kabul görüyor ve 2014 yılında Brezilya'nın somut olmayan kültürel mirası ilan ediliyor. Müzikal yapının merkezinde Carimbo yer alıyor. Elle çalınan bu büyük davul, sabit, toprakla ilişkili ve dansla doğrudan bağlantılı bir ritim kuruyor. Marakaslar, banjo ya da gitar, flüt, modern düzenlemelerde ise bas gitar ve üflemeliler bu yapıya eşlik ediyor. Dans, Carimbo'nun vazgeçilmez unsuru. Dairesel düzenler, akıcı beden hareketleri ve güçlü ayak vuruşlarıyla şekilleniyor. Geleneksel olarak kadınlar, geniş ve uçuşan eteklerle çıplak ayakla dans ediyor. Erkek dansçılarla oyunlu, hareketli bir etkileşim kuruluyor. Bu dansın bilinen sahnelerinden biri, kadının yere bir mendil bırakması ve erkeğin bu mendili yere kadar eğilerek alması. Bu an, Carimbo'nun performatif ve eğlenceli doğasını çok net yansıtıyor. Vokal yapıda çağrı yanıt formu öne çıkıyor. Tekrara dayalı melodiler, dinleyiciyi yalnızca izleyen değil, katılan bir özne haline getiriyor. Şarkılar doğayı, nehirleri, ormanları ve yerel efsaneleri anlatıyor. Carimbo'nun Amazon'la kurduğu bağ her notada hissediliyor. Bu geleneğin önemli isimleri arasında Mestre Berikit, Pintuca, Nazare Pereira, Silvan Galvao ve Mestre Curica yer alıyor. Son yıllarda ise Dona Onetti, Amazon yaşamını ve Afro yerli kültürü merkezine alan anlatılarıyla çağdaş Carimbo'nun en güçlü seslerinden biri haline geliyor. Lia Sofia, Felipe Cardero ve Ahayaldo Pavulajim gibi genç kuşak isimler ve kolektifler yenilikçi düzenlemelerle Carimbo'nun etki alanını genişletiyor. Tüm bu örnekler Carimbo'nun yaşayan, dönüşen ama kökleriyle bağını hiç koparmayan bir gelenek olduğunu gösteriyor. Şimdi bu köklü geleneğe müzikle kulak vereceğiz. Carimbo'nun en bilinen ve en şenlikli örneklerinden biriyle başlıyoruz. Pinduca, yani Carimbo'nun kralı. Canlı vurmalılar, çağrı yanıt vokalleri ve oyunlu anlatımıyla klasik bir Carimbo örneği. Carimbo do Macaco geliyor.
3: Atenção, pessoal de base aí, só maior para vocês, só maior. Ganha o prêmio quem canta essa música. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. O carimbo do macaco que eu fiz pra você.

Geleneksel karimbonun ustalarından bir durak geliyor şimdi. Mestri Kurika, güçlü vurmalılar ve gündelik yaşamdan beslenen mizahi sözlerle bu geleneğin sözlü aktarım gücünü hatırlatıyor. Menina Trapedeira.

Amazon'un sularına yaklaşıyoruz. Donna Onetti'nin sesiyle nehirlerin hareketi ve bedensel dalgalanmalar buluşuyor. Karimbu'nun çağdaş yüzünü temsil eden güçlü bir anlatı, Banzeiro.

Amazon kültürü bu kez duygusal imgelerle karşımızda. Bölgesel mutfaktan, ritimden ve sözden beslenen bir parça. Dona Onetti'den Jean Burana.

0: Jumbo de Jumbo ya so com a gente aqui.
1: Doğa ve kuş sesleri Karimbu'nun sözlerinde her zaman merkezde. Amazon'un kırsal hafızasına uzanan bir yorum geliyor şimdi. Curio do Buick dos, Gonzaga Blantes'ten.

Kıyı imgeleriyle şekillenen çağdaş bir karimba örneği. Dairesel dans hissi ve modern melodiler yan yana. Morena Pereira'dan Sankari.

Karim bunun kentsel bir yorumu ile devam ediyoruz. Köklerle bağını koparmadan yeni bir dinleyiciyle buluşan bir ses. Karim Budopenya.

İki kuşağı buluşturan bir işbirliği geliyor. Klasik Karimbo ritmi modern prodüksiyonla yan yana. Dona Onetti ve Felipe Cordeiro'dan Onju Eku Iu Vopurar.

Ve şimdi bu akşamın kapanışına geliyoruz. Karimbo'nun geleneksel ritmini çağdaş bir dille buluşturan bir parçayla veda edeceğiz. Para'nın iç bölgelerinin kültürünü, hafızasını ve yaşayan ritmini taşıyan bu anlatı, Felix Hobato'nun yorumu ile karşımızda olacak. Interior du Para. Bu bölümde Karimbo'nun tarihini, Amazon'la kurduğu güçlü bağı ve bugün hala nasıl dönüşerek varlığını sürdürdüğünü birlikte dinledik. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Ritmin adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Üspamuk. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Getirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin küresel ve bölgesel ölçekte gücünü her geçen gün artırdığını söyledi. Küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktör olduğunu belirtti. New York'ta düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderen Duran, Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın tüm unsurlarıyla kendisini feshetmeden herhangi bir adım atılmasının mümkün olmadığını söyledi. Destici, partisinin 15. olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında aile kurumuna yönelik tehditlere de dikkati çekti. Ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirten Destici, gençlerin ve çocukların korunması gerektiğini söyledi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, geleneksel bayramlaşma programında konuştu. Tekin, partinin üzerindeki sorunları en kısa sürede gidereceklerini söyledi. Eleştiri ve hakaretlere rağmen kucaklaşmaya devam edeceklerini belirten Tekin, "İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı," dedi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır merkezli 23 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise ağır yaralandı. Kazanın şokuyla Kelkit çayına atladığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması sürüyor. İran savaşında 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırısını sürdürüyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırıda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde ise patlayıcı infilakı sonucu biri ağır 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezi bir derneğe ait yemek dağıtım noktası vuruldu. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrail işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. Filistin'i desteklemek ve İsrail'i protesto etmek için İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi sokaklara çıktı. Fransa'nın Cannes kentinde Gazze yaşıyor yazılı tekneyle sembolik eylem yapıldı. Amerika'nın Chicago kentinde Filistin bayrağı göndere çekildi. Kanada'nın Toronto kentinde de Nekbe'nin yıl dönümü nedeniyle destek gösterisi düzenlendi. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Zuhal Ergür ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetin Selin rehberliğindeki bu geceki programımızda okyanusu aşıp tangoların diyarına yani Arjantin'e gidiyoruz. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Arjantin'in en önemli besteci ve şarkıcılarından biriyle ve bir dünya klasiğiyle başladık. Carlos Gardel'in bestesi de kendisine ait olan, dünya çapında 10 yıllardır beğeni bulan ve değerini hiç kaybetmeyen bir tango klasiği, Por una Cabeza'yı yine Carlos Gardel'in kendi sesinden dinledik. Avrupa'dan Amerika kıtasına ilk gelen İspanyollar, bu bölgedeki gümüş rezervlerinin çokluğunun etkisiyle bölgeye gümüş anlamına gelen La Plata adını verdiler. Gümüşün Latince'deki karşılığı da Argentum olduğundan Arjantin adı böylece kendini göstermiş oldu. Arjantin'in müziği de çoğunlukla İspanyol ve Güney Amerika enstrümanları senteziyle ve bir o kadar da İspanyolcayla dünyada bir yer bulmuş olsa da bunlardan çok ayrı bir yerde duran Arjantin tangosu, dansı, müziği, enstrümanları ve müzisyenleriyle dünyaya çok büyük beğeniyle yayılmış ve fark yaratmıştır. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. Arjantin'in bir diğer önemli ismi de Facundo Cabral. Besteci, şarkıcı ve gitarist olmasından ayrı, filozof bir halk ozanı olarak da kabul edilen Cabral'ın şimdi dinleyeceğiniz şarkısının adı Soy lo que soy, yani ben neysem oyum.

Tangoların diyarı Arjantin'deki müzikal yolculuğumuza iki çalışmayla devam ediyoruz. İlk olarak geleneksel tangoya klasik, caz ve modern müzik armonilerini ekleyerek Tango Nuevo, yani yeni tangoyu başlatmış, dünya çapında büyük yer edinmiş besteci ve bandoneon virtüözü Astor Piazzolla'nın Solitude isimli çalışması sizlerle olacak. Hemen ardından da bestesi Cesar Issei'ye ait Arjantin'in en önemli şarkılarından Canción con Todos'un enstrümantal versiyonunu Jose Carli yönetimindeki Salta Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Plegaria para un Niño Dormido isimli parçası sizlerle olacak. Hemen ardından da Loli Molina ve Chancha Via Circuito'nun ortak çalışması El Sueño de Mariposa ile Arjantin yolculuğumuza devam edeceğiz.

Senfonik tınılarla devam ediyoruz. Carlos López Buchardo'nun 1919-1920 yıllar arasında bestelediği Escenas Argentinas, Arjantin sahneleri senfonik şiirinin ikinci bölümü El Arroyo, yani dere bölümünü Latin Amerika müziğini dünyaya tanıtan Arjantinli orkestra şefi Gabriel Castagna yönetimindeki Entre Rios Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız Gracias a la Vida, yani Teşekkürler Hayat şarkısıyla ayrıca ün kazanmış dünya ünlü Arjantinli şarkıcı Mercedes Sosa ve Lila Downs'un düeti Razón de Vivir. Teknik yapımda Zuhal Ergür ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Görüşmek üzere. Para

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca her hafta olduğu gibi blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Chicagolu Boogie Woogie piyanisti Jimmy Yancey'nin besteleyip seslendirdiği Yancey Special'la bugünkü programımıza başladık. Çocukluğunda vaudevillerde şarkı söyleyip dans eden Yancey aileden müzisyendi. Piyano çalmayı abisinden öğrendi. 1915'ten itibaren kulüplerde ve partilerde çalmaya başlayan, besteler yapan ailenin genç üyesi Jimmy Yancey, müzisyenliğinin yanı sıra 1. Dünya Savaşı boyunca Chicago All Americans takımı içinde mücadele etti. Piyanist, genç meslektaşları Mead Lux Lewis, Pine Top Smith ve Albert Emmons'ı yakından etkiledi. 1936 yılında Mead Lux Lewis az önce dinlediğimiz Yancey Special'ı kaydedince yapımcıların dikkatini çekti. Böylece Jimmy Yancey ilk kaydı The Fives ve Jimmy Staff'ı 1939 yılında 41 yaşındayken kaydetmeyi başardı.

İlerleyen yıllarda dönemin ünlü plak şirketleri için de stüdyoya girdi. Jimmy Yancey için hayatının son yıllarında üne kavuştu demek doğru olacaktır. Blues şarkıcısı olan eşi Estelle Mama Yancey ile birlikte 1948 yılında Carnegie Hall'da sahne aldı. Onunla birlikte kayıtlar yaptı. Yine de ne kadar ünlenirse ünlensin, hiçbir zaman düzenli işi olan Chicago White Sox Baseball takımının saha görevlisi olmayı bırakmadı. Boogie Woogie'nin çok şey borçlu olduğu Jimmy Yancey'den sizlere Bear Trap Blues, White Sox Stomp ve Yancey's Bugle Call'u çalmak istiyoruz. Bu şarkıları Mama Yancey'nin vokali eşliğindeki 4 O'Clock Blues izleyecek.

Jimmy Yancey'nin piyanosundan önce Bear Trap Blues, White Sox Stomp ve Yancey's Bugle Call'ı dinledik. Ardından Mama Yancey'nin vokaliyle 4 O'Clock Blues radyolarınızdaydı. Çaldığı parçaları mi bemol ile bitirmek gibi bir takıntısı olan Jimmy Yancey, Boogie Woogie'ye katkılarından ötürü 1986 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilmişti. Jimmy Yancey'nin ölümünden sonra Mama Yancey 1980'lere kadar müzik hayatını sürdürdü. Sıradaki müzisyenimiz, Yancey'ler kadar uzun süre müzik dünyasında yer alamayan, 34 yıllık kısa ömrünü Louisiana ve çevresinde geçiren Leroy Washington. En ünlü şarkılarından 1958 yılına ait Wild Cherry ve Hello Stranger kayıtlarıyla bizlerle.

Leroy Washington'ın Wild Cherry ve Hello Stranger parçalarını dinledik. 1957-1961 yılları arasında J.D. Miller için birçok şarkı kaydeden Leroy Washington'ın bu kayıtları uzun süre yayımlanamadı. Bunun bir nedeni Miller'ın arşiv tutmakta pek iyi olmaması, bir diğer nedeni ise gitaristimizin yayımlanan şarkılarından Wild Cherry dışındakilerin çok satmamasıydı. Oysa Washington, şarkı sözleri ve gitar tarzıyla Swamp Blues'da diğer müzisyenlerden farkını belli ediyordu ve Miller'ın da en beğendiği blues gitaristiydi. Küçük yaşta kendi kendine gitar çalmayı öğrenen Washington, biraz büyüdüğünde demiryolu işçisi olarak çalışarak annesi ve kardeşine destek oldu. Gitar çalmakta ustalaşınca kendini tamamen müziğe verdi. The Honey Drippers grubuyla birlikte çaldı. Daha sonra yerel bir davulcu olan Chuck Martin'le ikili olarak beyazların gittiği müzik kulüplerinde çalıştı. Leroy Washington çevresinde gitar sihirbazı lakabıyla anılıyordu.

Bölgeye gelen müzisyenlere evini açan, kime gitarist gerekirse onunla sahneye çıkan Leroy Washington'dan 4 şarkı daha seçtik. Don't Blame It On Me Mama, I've Been In This Prison, My Chinatown Gal ve My True Life.

Don't blame it on me, mama. I've been in this prison, my Chinatown gal ve my true life Leroy Washington'dan seçtiğimiz şarkılardı. Erken yaşta hayata veda eden 90'lı yıllardan bir başka Louisiana'lı gitariste devam ediyoruz. Texas Blues'u çalan ve Johnny Slim Campbell olarak da bilinen John Campbell, Devil in My Closet şarkısıyla radyonuzda.

Van Bleaver albümünden seçtiğimiz Devil in My Closet parçasında John Campbell'ı dinledik. Louisiana doğumlu Campbell'ın büyük annesi Hawaii tarzı kucak gitarı çalıyordu. Campbell da küçük yaşta gitar çalmayı öğrendi. 13 yaşında profesyonel olarak çalmaya başladı. Hatta Clarence Gatemouth Brown, Sun Seals ve Albert Collins'in önünde sahne aldı. Ama müziğe olan ilgisi araba yarışlarına katılmayı seçmesiyle bir süre kesintiye uğradı. Ancak geçirdiği büyük bir kazanın ardından müziğe geri dönmeye karar verdi. Lightnin' Hopkins'a ait 1934 yapımı bir gitar edindi. Hopkins'in tarzına yoğunlaştı. Texas ve New Orleans'ta imkan bulduğu her yerde çaldı. 1987 yılında New York'a geldi ve buradaki kulüplerde sahneye çıkmaya başladı. 1989 yılında Lone Star Cafe'de Albert King'in açılışını yaptığı sırada Ronnie Earl'dan bir albüm teklifi aldı. Earl'ün yapımcılığını üstlendiği ilk albümü A Man and His Blues adını taşıyordu. Albüm ona W.C. Handy müzik ödülü adaylığını getirdi. Ne yazık ki son albümünden 4 ay sonra 41 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Lightnin' Hopkins'a ait Bluebird şarkısının yorumu ve kendi bestesi Woody Edge'le John Campbell'ı bir kez daha dinliyoruz.

Bluebird ve Voodoo Edge'le dinlediğimiz John Campbell'dan son bir şarkıyla bugünkü programımızı kapatıyoruz. İlk kez 1929 yılında Kansas Joe McCoy ile Memphis Minnie tarafından kaydedilen country blues şarkısı Bandy Levy Breaks. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

0: Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.
1: Radyo 3.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Programımızın ilk bölümüne Viyana'da harika çocuk olarak ünlenen ve daha sonra göç ettiği Amerika'da bestelediği film müzikleriyle tanınan Erich Wolfgang Korngold'la başlıyoruz. Bestecinin 1920'de yazdığı Ölü Şehir başlıklı operasından Benim Özlemim, Benim Hayalim adlı aryayı bariton Alexander Nor, Petr Polpelka yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Heinrich Wolfgang Korngold'un Ölü Şehir Operası'ndan Benim Özlemim Benim Hayalim adlı aryayı bariton Alexander Nor ve Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Adolf Schulz Evler'in Strauss'un Güzel Mavi Tuna adlı valsi üzerine piyano için arabesk stilde yazdığı konser parçasıyla devam ediyoruz.

Piyanist Benjamin Grosvenor, Adolf Schuss Evler'in Strauss'a ait Güzel Mavi Tuna adlı vals üzerine arabesk stilde yazdığı konser parçasını seslendirdi. Antonio Vivaldi'nin Opus 1, 12 sonat serisinden Re minör 12 numaralı La Folia adlı trio sonatı var sırada.

Vivaldi'nin Avrupa'nın Folia adlı en eski müzikal teması üzerine yazdığı Re minör 12 numaralı sonatı Il Giardino Armonico topluluğu seslendirdi. Yine barok dönemden Arcangelo Corelli'nin org için Do majör konçertosuyla devam ediyoruz. William Pott yorumluyor.

Çok dönem bestecisi Arcangelo Corelli'nin Ork için Do majör konçertosunu Thomas Billington düzenlemesiyle Ork sanatçısı William Pott seslendirdi. 20. yüzyıl bestecisi Luigi Dallapiccola'nın a cappella coro için iki parçası var sırada.

Eriksson yönetimindeki Hollanda Oda Korosu, 20. yüzyıl bestecisi Luigi Dallapiccola'nın iki parçasını seslendirdi. İsviçreli besteci Alois

Solos for Nero'nun iki keman ve piyano için konçertosunu kemancılar Sibele ve Miriam Tishop'la piyanist Isabel Tishop seslendirdi. Johannes Brahms'ın orkestra için bestelediği ilk eserlerden Opus 16 La Majör 2 numaralı serenat var sırada.

Johannes Brahms'ın Opus 16 La Majör 2 numaralı serenadını Rafi Armanian yönetimindeki Kitchener-Waterloo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Claude Debussy'nin İmajlar başlıklı solo piyano süitleri serisinde yer alan ilk 3 parçayla devam ediyoruz.

Hissi'nin 1905 yılında tamamladığı İmajlar başlıklı süitler serisinin ilk 3 parçasını piyanist Roger Woodward seslendirdi. Programımızın bu bölümü Wolfgang Amadeus Mozart'ın keman ve orkestra için Köhel 269 si bemol majör rondo konçertantı ile sona eriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 269 si bemol majör rondo konçertantını kemancı James Aynes ve Mozart Yıl Dönümü Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü İsviçre Romande Orkestrası'nın 21 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Topluluğun programından seçtiğimiz ilk eser Ludwig van Beethoven'ın Opus 61 Re Majör Keman Konçertosu. Besteci konçertoyu Franz Clement için yazmış. Solo keman partisini çok geç bitirdiği için ilk seslendirilişinde Franz Clement'in eserin bir kısmını deşifre etmek zorunda kaldığı söylenir. Şimdi eseri 1966 doğumlu Alman kemancı Christian Tetzlaff'ın yorumuyla dinliyoruz.